yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

Şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

Aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışman da gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter. Yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Biraz sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat, yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyorum. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
2: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
1: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel
3: FM. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke,
1: Rabbüke. Özel Efem hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: yuqinun.
1: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız ona aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ad kavminin yaşadığı Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş. Bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

0: Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken siz hala büyüklük taslarsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir.

Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.

Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.

azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur," dediler. Hud ise, "O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder," dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki hakka dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.
0: وَاِذْ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

Onlar kavimlerine şöyle dediler: "Ey kavmimiz, gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun."

Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Evelem

Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kafirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: لَهُمْ
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

0: عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kafirler için de onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: وَلَّهُمْ
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: ebnâehum.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

0: ehum.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed, onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Doğru yola girenlere gelince Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.

0: أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: أرحامكم.
1: Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız, öyle mi?

0: أبصارهم.
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا.
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: لهم.
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.

0: أعمالهم.
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ.
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: لَكُمْ
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: لَكُمْ
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor? Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: mubine.
1: Ey Muhammed, gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: Ve yansuraka Allahu nasran aziza.
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Allah mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: مَصِيرًا
1: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz.
2: Sadakallahu l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

0: بهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: Velillahi

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir azapla cezalandırır.

Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ

0: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَلَوْ قَاتَ

0: nasira.
1: Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ

0: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.

0: وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.''

0: الدين كله وكفى بالله شهيدا.
1: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
0: Muhammedur Resulullah vellezine me'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'a

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu la terfe'u esvâtekum fevqa savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavl.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yaguddû.

Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkarı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: Fadlen minallahi ve ni'meh. Vallahu alimun hakim.
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
1: İnnemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettequllâhe leallekum turhamûn.
0: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Ey iman edenler! Hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Yeah.

تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: عرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

0: ذلكم شيئا إن الله غفور رحيم.
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Muhammed, onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: İnna Allaha ya'lemu gaybe's semawati vel ard. Vallahu basirun bima ta'malun.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Vel Kur'anil Mecid.

0: Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.

Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebasireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.

0: وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.
0: وَلَا

0: miydi?
1: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ
1: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
0: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
1: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: miydi?
1: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
1: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
1: Ve kâle qarînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd.
0: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.

Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim der.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
0: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
0: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌ
0: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ اَهْلَكْنَا

Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekuluna ve sebbih bihamdi rabbike qabla tulu'işşemsi ve qablel gurub.
0: Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: Yevme teşakkakul ardu anhum sira'a. Zalika haşrun aleyna yasir.
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: Nahnu a'lam.

0: miydi?
1: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
1: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
1: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
0: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ.
1: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
0: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ.
1: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
0: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ.
1: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
0: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
1: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
0: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ.
1: Onlara tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
1: Kânû qalîlen minel-leyli mâ yehce'ûn.
0: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
1: Ve bil-eshâri hum yesteğfirûn.
0: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.

0: onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ
0: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
0: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.

0: yuqinun.
1: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
2: Hel etâke hadîthu dayfi İbrahim el-mukramîn.

Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: yemeyin.
1: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi.
0: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
1: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
0: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
1: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur dedi.
0: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
1: Misafir melekler, evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.

etti. Ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

sıkıntıların giderilmesi sabırın arkasından tahakkuk eder. Yine bil ki her zorlukla birlikte mutlaka bir kolaylık var. Hadisi yine vurgulayalım. Eğer biz Yüce Mevla'yı geniş rahat zamanlarımızda tanır, onun hakkını ifa edersek, o da sıkıntılı zamanlarda ya Rab diye belimizi kaldırdığımızda imdadımıza koşacağını beyan ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar, diğer bir hadisi şerif, biliyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok sıkıntıya düşünce amcası, kendisini maddeten koruyan amcası Ebu Talib ve onun dert ortağı Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Resulullah hayli sıkıntılı günler yaşamış, Mekke'nin dışına taşarak davetini icabet edecekler bulabilir mi bulamaz mı diye Taif'e gitmiş. Taif'te kendilerinden yardım istedikleri tersine dönüp Taif'in tabiri caizse düşük seviyesini ona karşı kışkırtmış, ayaklarını kanu revana bulaştırmışlardı. Bir üzüm salkımının gölgesine çekilip dinlenirken işte şu duayı yapmıştı. Mühim bir dua. Ey Allah'ım, kuvvetimin zayıflığını, çaremin azlığını, insanlara karşı basit görülmemi, hafife almamı ancak sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi, beni kime bırakıyorsun? Bana cehennem kesilen düşmanlarıma mı, yoksa bana hakim durumda olan akrabalarıma mı? Senin benim üzerime gazabın olmasın, diğer şeyler de o kadar önemli değil. Yani diyor ki, bu şikayetleri sana yaparken yine de bana gazap etme, bunlar benim için önemli değil. Ancak senin afiyetin benim için daha geniştir, daha rahatlıktır. Ey Rabbim, ben senin yüzünün nuruna sığınırım ki o nurun gökleri ve yeri aydınlatır, karanlıkları ışıklatır. Dünya ve ahiretin düzene girmesi onunladır. Bu yüzünün nuruna sığınırım ki bana gazabın gelmesin veya benim üzerime öfken yağmasın. Ey Rabbim, sitem etme sana aittir razı oluncaya kadar. Senden başka hali çevirecek, bir hali diğer hale çevirecek bir güç yoktur. Senden başka herhangi bir şeye kuvvet yetiştirecek bir güç yoktur. Kime şikayet ediyor Resulullah hallerini? Direkt Mevlasına. Kime beni bırakıyorsun diyor. Onlar böyle, onlar böyle. Bu duayı Müslümanların ezberleyerek devamlı hayatlarında okumaları lazım. Çünkü gerçekten içten geliyor sıkıntılı bir zamanda ve veciz konuşan, manidar konuşan peygamberin diliyle sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ilk meydan muharebesi olan Bedir'de müşriklerin sayısı Müslümanların hemen hemen 3 katı, Müslümanlar az, teçhizat bakımından da eskiden beri oturan bir devletçinin mensupları olması hasebiyle Mekkeliler oldukça teçhizatlı, kendileri mütevazi kılıçlarıyla meydandalar. Burada Rabbine nasıl sığınıyor? Bundan öğüt alıp bizim de sığınma durumlarımızda böyle Rabbimize sığınalım, bırakalım arkadaşlar. Abdullah bin Abbas diyor ki Hazreti Ömer bin el-Hattab bana anlattı ki Bedir günü olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı ki onlar 1000 kişi. Müslümanlara baktı ki 319 kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye doğru yöneldi. Sonra ellerini açtı. Şöyle nida etti. Yani

0: seslendi. Ey Allah'ım, bana vaat ettiğini yerine getir. Ey Allah'ım, bana vaat ettiğini bana ver. Ey Allah'ım, eğer bu küçük topluluğu helak, İslam ehlinden bu küçük topluluğu helak edersen, artık yeryüzünde sana kimse kulluk etmez. Resulullah ellerini açmış, kıbleye yönelmiş olduğu halde devamlı bu duayı yapıyordu. Öyle ki cübbesi omuzlarından yere düştü. Ebu Bekir cübbesini alıp sırtına koydu ve Resulullah'ı arkadan tuttu, düşeceğinden korkmuş. Şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü, Rabbine böylece çağrıda bulunuyorsun. Sana mutlaka vaadini yerine getirecektir. Bunun üzerine Allah-u Teala Enfal suresi 9. ayetini indirdi ki, siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da yardımınızı kabul etti. Sizleri peş peşe gelen 1000 melekle destekliyoruz. Ve Allah peygamberine meleklerini gönderdi. Müslim'de hadis numarası 1763, Tirmizi'de 3081, Müsned-i Muhammed cilt 1 sayfa 30-32-17. Buhari'de bu olay şöyle anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Allah'ım, senin bana verdiğin ahdini ve vaadini sana sunuyor, tabiri caizse bununla sana yalvarıyorum. Ey Allah'ım, eğer dilersen sana kulluk edilmez. Bunun üzerine Ebu Bekir Resulullah'ın elinden tuttu, artık yeter dedi ya Resulullah. Resulullah da orada şu ayeti okudu, Kamer suresi 45. Hepsi mağlup olacaklar ve sırtlarını dönüp gideceklerdir. Kısaca Resulullah'ın hayatından da görüyoruz. Biraz sonra sahabilerden de göreceğiz ki dua ederken tam Rabbine dayanmış, sığınmış, yardımı ondan beklemiş, başkalarından beklememiş. Biz yardımı Yüce Mevla'dan bekleyelim. Dualarımızı halisane ona yapalım. Salih amellerimiz varsa kabulünü de ona göre bekleyelim. Eğer salih amellerimiz yoksa kabul eder etmez Erhamir Rahim'indir. Ondan ümit kesmeyiz. Ama o sıra vesile araç yok olduğunu da bilelim.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlı

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Vaslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişi ben. Liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Niyetini, kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi.

ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

felçli Ahmet Yasin'i. Unutmayasın sakın felçli Ahmet Yasin'i. İman edip cihad etmek fazilet.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Kuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okumaya devam ediyoruz. Ve 254. ayete geldik Allah'ın izniyle. Medine günlerinde gündemimize Rabbimiz Talut ve Calut kıssasını koymuştu. Böylece Müslümanların ruhlarında azlığın öneminin olmadığı anlaşıldı. Çünkü müminler az da olsalar Allah'ın yardımıyla nice çok olan toplulukları yok edebilecek güçteydiler. Çünkü Allah'a dayanmış bir hayatın önünde kimse duramazdı. Ve kafirler de anlasındı ki onlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar, güçlü kuvvetli gibi olsalar bile hayır, yenilgi onlar içindi. Yine müminlerin anlayacağı bir gerçek vardı. O da imtihan gerçeğiydi. Bir ırmakla, bir nehirle imtihan edildi Talut'un ordusu. Öyleyse Müslümanlar da hep imtihan edileceklerdi. Allah yolunda yürümek, Allah yolunda mücadele etmek hep bir fedakarlık isteyecekti. Öyleyse müminler bundan kaçınmayacaklar ve her zaman, her zeminde Allah adına yaşamanın gereği olarak fedakarlıktan kaçınmayacaklar. İşte tarih. Tarihte peygamberler. Onlar geldiler, bir ömür mücadele ettiler. Allah'ın dini gündemde kalsın diye ve insanlar Rablerinin sözlerini unutmasınlar, böylece cehenneme düşmesinler diye uğraştılar. Ama kimileri, peygamberleri kendilerine bu kadar apaçık gerçekle gelmesine rağmen onlara duyarsız kaldı, dinlemedi, inkar etti. Ama kimileri de hemen gönül verdiler, uydular, Allah yolunda yürüdüler. Onlar iman edenlerdi. Öyleyse iman edenler kendilerine yakışanı yapmalıydı ve Rabbimiz de bize, İman edenlere bu ayette sesleniyor şimdi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Enfikû mimmâ razaknâkum min kabli en ye'tiye yevmun lâ bey'un fîhi ve lâ hulletun ve lâ şefa'a. Vel kâfirûne humuz zâlimûn. Ey iman edenler. İnfak edin Rabbinizin size verdiği rızıktan. Ne verdiyse Allah size, işte ondan siz de infak edin, paylaşın. Ve hem de hemen yapın bunu ki öyle bir gün gelmeden önce onda ne ticaret var, ne alışveriş var, ne birisi birisine yardımcı olabilir, ne torpil geçerlidir o günde, ne kayırma vardır, ne de dostluk vardır. Kimse kimsenin elinden tutup da Allah'a rağmen onu kurtaramaz cehennem ateşinden. Allah'a rağmen hiç kimse hakkında karar verme imkanına sahip değildir. Dostluk kuramaz, yardımda bulunamaz, alışveriş yapamaz, paralar geçmiyor, şeref ve şanlar geçmiyor, makam mevkiler geçmiyor. O gün sadece Allah-u Teala'nın dediğinin olduğu ve işin, emrin Allah'a ait olduğu gündür. Öyleyse o gün gelmeden önce yapın yapacağınızı. Salih amel cinsinden her ne varsa ve özellikle infak. Allah-u Teala bize Medine günlerinde infakı emretti. Çünkü infak kişinin kalbindeki tüm marazları, hastalıkları, yamuklukları giderir. Bozuklukları yok eder. Kalp böylece Allah-u Teala'nın istediği bir ritimde çalışır. İnfak lazım ve Allah-u Teala bizden bunu istiyor. Ama infakı istemeyenler, Allah yolunda bir harcamayı, bir mücadeleyi istemeyenler, onlar inkarcı bir hayatın müntesibidirler. Allah-u Teala'ya gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar, kalplerinde, zihinlerinde onun emirleri canlanmadı, onun hayat programına göre oluşturmadılar bütün hayat anlayışlarını, ya kendi zihinleri, kendi heva ve hevesleri ona göre düzenlediler. İşte kafirler, onlar zalimdirler. Yerli yerince kullanmadılar kendilerini, zihinlerini, kalplerini, vücutlarını, azalarını, imkanlarını, yeteneklerini, ya mallarını, mülklerini, eşyalarını, sahip oldukları değerleri, hiçbir şeyi yerli yerince kullanmadılar. Allah'ın hakkını vermediler.
kulların hakkını vermediler, kendi haklarını vermediler. Hayvanlara da, bitkilere de, eşyaya da, cansızlara da düzgün davranmadılar. Zalimdirler ya. Kimdir zalim? Kafirler. İşte onlardır zalim olanlar. Oysa hayatın sahibi Allah. Bugünün, dünün ve yarının, dünya hayatın ve ahiretin, göklerin, yerin ve ikisi arası olan her şeyin sahibi Allah'tır. Bunu bilmeleri gerekiyordu ve Allah'a göre yaşamaları gerekiyordu. İşte bunu bilen mümin zaten infak edecekti ya. Rabbimiz bize kendini tanıtıyor. Allahu la ilahe illahu. O Allah ki kendisinden başka ilah olmayandır. Sadece onun sözü geçer. El hayyul kayyum. Diri olan odur, dirilten odur, diriltici olan odur. Ve kayyum olan, etkin olan, egemen olan, sözü geçerli olan ve sürekliliği olan sözünün hiç bitmeyen bir egemenliğe sahiptir. Kimse onun hakimiyetine söz sahibi olamaz, kenara çekemez, bir dakika dur diyemez. Güç ondadır, kuvvet ondadır ve onun emri, onun hayat programı, onun gönderdiği şeyler sürekli hakimiyet halindedir. Sürekli dirilten o, diriltmeyi sürekli yapan o, hayat veren o. İşte o Allah'ı tanımaları gerekiyor, insanlar bilmeleri gerekiyordu. La te'huzuhu sinetu ve la nev. Onu bir şekerleme yaparken göremeyiz. O şekerleme yapmaz. O uyuklamaz. Onun içi geçmez. Şöyle kalbi, şöyle gözleri işte bir an dalıvermez. Hayır, uyumaz, uyuklamaz. O Allah ki sürekli kayyum olandır. Diriltmesi sürekli olan, kayyumluğu sürekli olandır. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Ve göklerde olanlar da, yerdekiler de, hepsi onundur, ona aittir her şey. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi izni. Onun izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir ki? Onun yanında kimin sözü geçebilir ki? Mekke'deki putların mı? Allah'ın kızlarıdır diyorlardı ve onların sözü geçer diyorlardı. Allah'a bunlar bizim katımıza şefaatçi olacak diyordu Mekke müşrik felsefe. Ama hayır. Ya da Yahudi anlayışlar ya da Hristiyanca yönelişler. Diyorlardı ki İsa'nın sözü geçecek, bizi kurtaracak. İşte şöyledir, böyledir cümleler kuruyorlar. Böyle bir felsefeyle Allah hakkında olur olmaz kavrayamadıkları, ölçemedikleri düşünceler üretiyorlardı. Ve oysa söz Allah'ındır. Ve Allah'ın izni olmaksızın hiç kimseyi kurtaramaz, söz söyleyemez. Ya da bir hayat programı çizemez. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Olabilir mi? Olmaz çünkü... O kulların yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. O Allah onların yaptığı işleri de bilmektedir. Yani geçmişlerinde olanı, gelecek işlerini de bilmektedir. Yani önlerinde olanı. Her şeyi bilen bir Allah'tır. وَلَا يُحَيَطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Ve onun bildirmesi dışında insanlar hiçbir şekilde bir bilgiye sahip olamazlar. O Allah kuşatmıştır tüm bilgiyi. Her şeyi, evreni kuşatan odur. Bilen odur. Varlıkların hangi bilgiyle hareket ettiklerini, nereden nereye doğru aktıklarını, kaderlerini, yaptıklarını, yapacaklarını hep bilen odur. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Ve onun kürsüsü gökleri ve yer içine alır. Böyle bir bilgi, böyle bir egemenlik. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. Ve bunu yapmak da Allah-u Teala'ya zor gelmez. Onları korumak, kollamak, gözetmek Allah-u Teala'ya ağır gelmez. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. O Allah'tır Ali olan, o Allah'tır azim olan, o Allah yücedir, azametlidir. Öyleyse bu Allah Rabbiniz, bu Allah kendisine kul köle olacağınız, işte bilgiyi ona bırakacaksınız. Ne dediyse onu yapacak, hangi programı sunduysa onu izleyeceksiniz. Onun dedikleri doğrudur, onun gönderdikleri doğrudur. Onun mülkünde şaşmaz bir ahenk vardır, onun gönderdiklerinde de doğruluk söz konusudur. Ve onun talep ettiği hayat programını yaşadığımızda bize cennet vardır kesin. Ve ama ona rest çektiğimizde, ona karşı geldiğimizde de cehennem vardır, Allah korusun. Ama buna rağmen artık her şey belli olmuştur. La ikrahe fiddin kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Kimse burnundan tutulup da İslam'a davet edilmez. İtekliğe kakaklaya dine sokulmaz. Hayır. قَدْ تَبَيَّنَ رُشْتُ مِنَ الْغَيْ. Gay ile rüşt birbirinden ayrılmıştır. Netleşmiştir her şey, beyan edilmiştir. İşte rüşt, işte Allah-u Teala'nın istediği olgunluk programı, işte Allah-u Teala'nın istediği hayatın o güzelleştirici yanı, kitap, İslam, teslimiyet.
Ama bir de çirkinlik, kötülük, aşağılık, berbatlık, bunlar birbirine ayrılmıştır. Eğri olanla doğru olan, yanlış olanla doğru, işte bunlar belirmiştir. Her şey bellidir artık. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim ki Allah'a rağmen hayat programı çizen tağutları reddeder, Allah'a karşı gelen, Allah'a isyan eden, biz de hayatı biçimlendiririz. Biz de insanlara özel programlar sunarız. Biz de şekillendiririz evleri, aileleri. İşte rızık bizden sorulur. Şifa bizden sorulur. Hayat bizden sorulur. Eğitim bizden sorulur. Doğruluk, düzenlilik bizden sorulur diyen, Allah'a rağmen kendi vahiylerini, kendi belgelerini insanlara dayayan, dayatan tüm tağutları reddederek, en başta şeytan ve şeytanın tüm dostlarını reddedip, inkar edip, onlara kulak tıkayıp, Allah'a açan kulaklarını, gözünü, kalbini ve bundan dolayı Rabbine iman eden kimseler var ya, fakat istemseke bil urvetil vuska, işte onlar sağlam bir kulpa tutunmuşlardır ki onlar kopmaz. Kopmayan, sapasağlam bir kulpa sarılmışlardır. Bu ayet bizim gözümüzün önüne hemen uçurumlardan aşağıya düşen bir adamı canlandırıyor ve sanki orada bulduğu bir kulpa yapışıyor, tutunuyor ve Allah'ın izniyle sadece düşmekten kurtulmuyor. Aynı zamanda o kulp kendisini muhteşem bir yere, mübarek bir noktaya çıkartıyor. İşte Kur'an, işte Allah'ın kitabı, işte iman, işte Rabbini kabul ediş ve tağutu reddediş insana böyle bir imkan sağlar.

Ben de öldürürüm, ben de diriltirim. Ben de diriltir, ben de öldürürüm dedi. Güya bunun içinde iki köle istedi ya da benzer başka bir olay. Birisine dedi ki tamam sen özgürsün dedi, bir diğerini öldürün bunu. Gördün mü? Bak ben de öldürdüm, ben de dirilttim dedi. Demagojiydi, laf salatasıydı, göz boyamaydı, çocukça bir hareketti. Tartışmayla alakası yoktu. Bu konuyla İbrahim Aleyhisselam'ın sunduğu gerçeklerle alakası yoktu ama işte bütün zalimler, zorbalar, tağutlar böyledir. Onlar gerçeği bulmak için, gerçeği buldurmak için yoktur. Ya bizzat gerçeği karartmak için vardırlar. Tarih boyunca da Allah dışındaki bütün zorbaların böyle yapacağını bilmek durumundayız. Ve toplumları karartan kafirler, zalimlerin böyle demagojilerle, böyle yanılsamalar ile insanlar yoldan çıkartmaya çalıştığını da unutmayalım. Gale İbrahimu fe inna Allah yati bi şemsi min el meşriqi fe'ti biha min el mağrib. Öyle mi dedi? İbrahim Aleyhisselam tartışmayı uzatmadı. Hemen bir başka yoldan o adama yanaştı ve dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan doğurup batıdan batırıyor. Hadi dedi sen de tersini yap. Yani bunun tersi olan şeyi yap sen. Madem sen de güneşi getir bakalım batıdan doğsun ve doğudan da batsın. Hadi bunu yap dedi. Kafir. Febühitellezî kefer. Kafir böylece apışıp kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Suratı mosmor oldu. Gözü, yüzü, her şeyi karardı. Kalbindeki karalık, zihnindeki karalık yüzüne vurdu. Ama şaşırdı, bitti, tükendi. Ezmek, yok etmek için getirdiği İbrahim karşısında ezilmiş, bitmiş, tükenmişti şimdi. Evet böyleydi. Buna diyeceği bir söz yoktu. Kendi güçsüzlüğünün böylece ortaya çıkartılması ona korkunç geldi. Şaşırdı kaldı. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Böyledir. Allah zalim bir kavme, zalim topluma, zalim insanlara yol göstermez ki. Onlar yolu bilmezler ki. Onların yürüyüşü sadece Allahu Teala'nın dünya hayatta izin verdiği kadardır. Ve zannederler ki buranın ağası, patronu biziz. Bu işin sahibi biziz. Allah'ın verdiği mülkte Allah'a karşı gelirler. Mülkü kendilerinden zannederler. Ne yaratırlar, ne güçleri vardır, ne rızık verebilirler. Doğuya batıya karışacak güçleri yok. Ya yeniden oluşturacak, yeniden yok edecek güçleri yok. Diriltmeye, öldürmeye güçleri yok. Ama kendilerine güç atfediyorlar ve böylece azgınlanıyorlar. Zalimdir bunlar, tağuttur bunlar, Allah'a kafa tutanlardır bunlar ama işleri bitiktir. İşte bir bak, İbrahim hakkında tartışanlar böyle. Mekke'de kafirler de böyleydi. Böyle kuru kuru bir tartışmaydı onlarınki de. Boşunaydı her şey. Ama sadece kendi pastalarını, dünya menfaatlerini terk etmemek için bir mücadele içindeydiler. Şimdi Medine günlerinde de Medine'deki putperest Araplar, müşrik Araplar aynı şeyi söylüyor. Aynı sözlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşıyorlardı. Yahudiler de Hristiyanlar da benzer söyleme sahiptiler. Öyleyse bu tağutlara ve bu tağutların yolundan gidenlere yapılabilecek bir şey yok. Ancak hak haykırılır. Doğru söylenir İbrahim Aleyhisselam gibi. Gerisi artık Allahu Teala'nın işidir. Yapacağımız Allah'ın dini ortaya koymaktır. Sözü düzgünce söylemektir. Bir başka fotoğraf. Evkellezî marra alâ karyeti ve hiye hâviyetun alâ uruşiha. Bir başka öykü. Bir başka enteresan hikaye. Bir adam. Öyle bir kimse ki evlerinin duvarları, çatıları üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Bir kasabanın yanına geldi adam. Bir şehir, bir medeniyet merkezi belki, bir köy ya da neyse. Ama evler çökmüştü, boşalmıştı, kimse kalmamıştı. İçi dışına gelmişti. Bağlık bahçelik miydi? Evler, medeniyet, atmosfer, her şey güzeldi de şimdi yok mu oldu? İşte öyle. Bir harabeyi düşünelim, anlayacağız. Güzellikler var. Sütunlar devrilmiş. Yol şurada belli ama şurada belli olmaz olmuş. Belli ki şu ev bir hayatın, koşup oynamanın, neşenin eviymiş ama şimdi yok orada kimse. Yıkılmış duvarları, çökmüş pencereler. Şuradaki mabet, şuradaki ticarethane, bir zamanlar karlı alışverişlerin olduğu sokak,

Caddeler ve işte çarşı. Şimdi orada otlar var. Çökmüş, viran olmuş her yer. Böyle bir köye uğradı. İçinde şöyle dolaştı adam belki de. Bu adam kim? Uzeyr aleyhisselam diyor rivayet edenler bize. Başka Ermiya peygamber olduğu da söyleniyor. Ya da Rabbimizin bildiği birisi. Allahu Teala adını bize söylemiyor. Çünkü bize lazım olan adı olsaydı İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi söylenecekti. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın düşmanının da adı bize tam sunulmadı. Burada da böyle. Çünkü bize anlatılan olayda bir önem var, ehemmiyet var. Bu adam uğradı. Ama anlıyoruz ki bir peygamberdir. Kale dedi ki, Enna yuhyi hâzihillâhu ba'de mevtiha. Allah Allah dedi. Acaba Allahu Teala bu şehri ölümünden sonra nasıl diriltecek ki? İnkar değildi. Çünkü o zalim değil. O sadece meraklı mıydı? Yüreğinde bir şüphe mi vardı? Belki küçük tereddütler, acabalar, ölümden sonra dirilişi görme arzusu bir peygamber doğruyu anlatmak derdinde insanlara bunu sunacak. Anlatacağı şeyi de biraz daha hakkıyla bilmek istiyor belki. Bir nazlanmayla şaşırdı. Gerçekten garip bir durumdu. Capcanlı, insanların cıvıl cıvıl yaşadığı bu şehir ölmüş, yok olmuş, tekrar hayata kalkması imkansız hale gelmiş. Acaba nasıl diriltirdi Allah? Bu Rabbimizin dirilticiliğini sorgulayan bir soru değil. Mümince sadece bir nasıl merakı. O kadar. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ 100 عَامٍ. Allah-u Teala onu 100 yıl öldürüverdi. 100 yıl öldü. Ashab-ı Kehf'in yaşadığına benzer bir yaşam. Sümme ba'athehu. Sonra Allahu Teala onu diriltti. 100 yıl ölüm, sonra diriltti Allah. İşte öldüren ve dirilten Allahu Teala kendini bize anlatıyor. Yukarıda kabul etmemişti İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki Allah düşmanı. Ben de öldürür, ben de diriltirim demişti. Ama şimdi iman eden bir adamın Allah'ın istediği şekilde bir ölümü var. 100 yıl ölü pozisyonda duruyor. Sonra Allahu Teala onu tekrar diriltti. Gale kem lebist, ona dendi. Dedi Rabbimiz ona, ne kadar kaldın? Ne kadar bu durumdaydın? Gale dedi ki, lebistu yevmen ev ba'zayı. Bir gün ya da günün bir kısmı kadar dedi. Rivayetler sabah o şehre uğradığını ve orada uyuduğunu, öldüğünü, dirildiği gün ise o günün öğleden sonrası olduğunu, dolayısıyla adamcağızın bu süreci sadece günün bir parçası olarak değerlendirip de işte sabah uyudum, öğleden sonra dirildim diye düşündüğünü söylüyorlar. En iyisi Rabbimiz bilir. Ama adam böyle diyordu. Bir gün ya da günün bir parçası. Cehenneme düşenler, dünya hayatı değerlendirenler de böyle değerlendirmeyecekler miydi? Ne kadar kaldınız? Bir gün kadar ya da günün bir kısmı. O kadar azdı ki, o kadar çabuk geçti ki. İşte ölüm dönemini de böyle anlatıyordu bu zat. Bir gün ya da günün bir kısmı kadar. Gale dedi ki Rabbimiz ona, belle biste mi'ete amin. Bilakis 100 yıl kaldın. Uyur halde oluşun, ölü duruşun 100 yıl kadar. Tanzur ila taamik ve şarabik lem yetesen. Bak yiyeceklerine, bak içeceğine, bozulmadı onlar. 100 yıldır aynı duruyorlar. Yemek kabındaki yemek her neyse ve içeceğin her neyse, işte onlar duruyor. İçeceklerin ve yiyeceklerin. Demek ki adamın bir azığı var yanında. İçeceği bir şeyler, üzüm şırası falan denmiş ve yiyecekleri belki incirdir bölge itibariyle. İşte çünkü Kudüs civarında olduğu söyleniyor bu olayın. Allah en iyisini bilir. Ve işte bak yiyeceklerine ve içeceğine, onlar bozulmadı. Venzur ila himarik. Ama şimdi bak eşeğine. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا.
Bak şimdi eşeğine. Demek ki eşek o ölü. Onlardan farklı. Yiyecek ve içecek onlar duruyor, bozulmamış yüzyılda. Bozulması gereken onlardı ama eşek o ölmüş. Kemikleri bile darmadağın olmuş. Seni insanlara bir ayet olarak kıldık diyor Allahu Teala. Ve şimdi okuyoruz evrensel kitabımızda bir ayet. O dönemin insanları da okumuşlardı, onu gördüler. Yüzyıl ölmüş ve yeniden dirilmiş adamı. Bu bir ayet. Bunu gördüler. Ölümden sonra dirilişi anladılar. Ama biz şimdi okuyoruz kitabımızda Allahu Teala'nın bir gerçeği, bir belgesi olarak. Bak bakalım kemiklere. Onları biz yeniden nasıl ayağa kaldırıyor? Nasıl birbirine bağlıyor? Yeniden nasıl oluşturuyoruz? Sümme neksuha lahma. Sonra onları yeniden nasıl et giydiriyoruz? Allahu Ekber. Gözün önünde canlanan şey. Belki adamın kendisi de. Eti paramparça olmuş, kemikleri de dağılmıştı. Sonra ona da eşeğine de kemikler yeniden veriliyor ve göz bunu seyrediyor. Olabilir. Allah diledikten sonra 100 sene öldüren ve dirilten Allah her şeyi yeniden yapmaya güç yetirmez mi? Ve dilediği şekilde ve eşek gözlerin önünde kemikler birbirine geliyor, birbirine giriyor. Hem de her kemik nereye varacağını bilerek sonra sinirler, etler ve deri tamamen ortaya çıkıyor. İşte böyle. Felemma tebeyyene lehu. Böylece Allahu Teala bunu anlattı ona. Durum iyice anlaşıldı. O zaman dedi ki: "Gale a'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir." Adam dedi: "Ben artık iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir." Ya da bir başka kıraatte Allahu Teala ona söyledi ki: "Bil ki anladın değil mi? Allah her şeye kadirdir." Ya da kendi kendine bunu söyledi: "Anla artık. Uzatma, nazlanma, kavra. Ya da sen ey kitabın okuyucusu bil ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah dilediğini dilediği ölçüde yaratandır. Dilediği zamanda tutar, ölü olarak yeniden diriltir. Güç kuvvet onun. Yaratan o, öldüren o, ölümden sonra yeniden diriltecek olan da odur. Rabbimizdir her şeyin sahibi." Böylece ahiret hayatını hesaba katarak yaşamamız gerektiğini bir daha anlıyoruz. Ölüm var, infak etmeliyiz. Çünkü Allahu Teala demişti ki bize: "İnfak edin. Bir gün gelmeden önce, o gün hiçbir şey geçerli değildir. Diriltecek olan Allah o güne elimizdekilere bakacak. Ne var elimizde?" diye. Evet öyledir. Eğer bu olmaz diyorsanız işte Allah odur ki "La ilahe illa huvel hayyul kayyum" diye Allahu Teala kendini tanıttı ve kendisini insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartacağını söyledi ama zalimler, tağutlar öyle olmayacaktı. İşte buna bir örnek, bir delil İbrahim Aleyhisselam, bir örnek, bir delil Uzeyr Aleyhisselam ve onun eşi. Devam edecek. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir fotoğrafımız, bir hatıramız, bir kesit daha var 260. ayette. İnşallah onu da Rabbimizin izniyle okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et, çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin, çokça merhamet edensin.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boşver, keyfine bak, diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın, der. Daha olmadı. Şu işini de yap, bu da önemli. Şuraya da git, öyle kılarsın, gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, bak Rabbin seni sevmiyor, sevseydi bunları sana yaşatmazdı, deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun," buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık," buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin "biraz daha uyu" sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak, şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım," demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi, "Ben sizden kesinlikle uzağım, ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir," buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda,
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34. Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: İlah Allah, Önder Resulullah, din İslam'dır, anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya. Her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4000.

0: 500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Saat 11.
8: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
9: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
8: Özel FM.

Nasıl oldu da onu işitir işitmez, böylesi iftiraları ağzımıza alamayız, böyle şeyler bize yakışmaz, haşa, bu pek büyük, pek çirkin bir bühtandır, demediniz.

0: Eğer mümin iseniz, Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakındırıp yasaklıyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Ve Allah ayetleri size açık açık bildiriyor. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Müminler arasında çirkinliklerin yayılmasını arzu eden kimseler için dünyada da ahirette de gayet acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz.

Eğer Allah'ın sizin üzerinizdeki lütfu ve inayeti olmasaydı ve eğer Allah pek şefkatli ve merhametli olmasaydı, başınıza müthiş bir azap gelirdi.

Ey iman edenler! Sakın şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki, o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyleri yapmasını ister. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temizleyip arındırır. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler. Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah'ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Şu kesin ki, hayasızlıktan habersiz, iffetli mümin hanımlara zina iftirası atanlar, dünyada da ahirette de lanete uğrarlar. Onlara müthiş bir azap vardır.

0: Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir.
1: يَوْمَ اِذِي يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ د۪ينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ
0: O gün Allah onlara hak ettikleri karşılığı tam tamına verecek ve onlar da Allah'ın gerçeği açıklayan hakkın ta kendisi olduğunu anlayacaklardır.

Kötü kadınlar ve kötü sözler kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara ve kötü sözlere, temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara ve temiz sözlere yakışır. Bu temiz insanlar o iftiracıların dedikodularından beridirler. Onlara mağfiret, değerli ve büyük bir nasip vardır. Ya

Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız sizin için daha münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız.

Şayet orada hiçbir kimse bulamazsanız, size izin verilmeden oraya girmeyiniz. Eğer size, müsait değiliz, geri dönün denirse dönün. Bu sizin için daha nezih, daha münasiptir. Allah, yaptığınız her şeyi tamamen bilir.

İçinde oturulmayan fakat sizin faydalanma hakkınız bulunan evlere girmenizde mahsur yoktur. Ama hiç unutmayın ki Allah açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir.

Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle. Bu onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır.

Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki, mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Zinet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleler, erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı ziynetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz.

İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderir. Çünkü Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi hakkıyla bilir.

Evlenme imkanı bulamayanlar ise, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden mükatebe yapmak isteyenler olursa ve siz de onlarda liyakat görürseniz mükatebe yapınız. Allah'ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için sakın cariyelerinizi, hele iffetli olmak isterlerse, fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında gafurdur, rahimdir.

Muhakkak ki size dinin hükümlerini açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden misaller ve Allah'a karşı gelmekten sakınacaklar için bir takım öğütler indirdik.

0: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça cam içinde, o sırçada sanki parlayan incimsi bir yıldız. Bu lamba doğuya veya batıya mensup olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bereketli bir ağaç ki neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.
1: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

O nura, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, mescitlerde kavuşulur. Oralarda sabah akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alışverişler onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten, halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden endişe eder.

0: azabın.
1: Allah Teala onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükafatı verecek, onların mükafatlarını kendi lütfundan arttıracaktır. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.

Dini inkar edenlere gelince, onların işleri düz, ıssız bir çöldeki serap gibidir ki, susuyan onu su zanneder. Nihayet onun yanına varınca, su namına hiçbir şey bulamaz. Fakat Allah'ı bulur. O da onun hesabını tam tamına görür. Zira Allah hesabı pek çabuk görür.

0: yahut o kâfirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de koyu bulut, üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya, Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir nuru olamaz.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Baksana, göklerde olan, yerde olan herkes, kanatlarını çırparak uçan dizi dizi kuşlar, hep Allah'ı tesbih ederler. Onlardan her biri, kendi duasını ve tesbihini pek iyi bellemiştir. Allah, onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Bütün işler O'na götürülür. Hüküm O'nun kapısından çıkar.

Baksana, Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor. O gökten, oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek.

Allah geceyle gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor. Sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır.

Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Gerçekten biz hükümlerimizi açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidayet eder.

Çünkü niceleri, biz Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik derler de, sonra onlardan bir kısmı buna rağmen geri dönerler. İşte bunlar mümin değildirler.

0: aralarında hükmetmesi için Allah'ın ve Resulünün hükmüne davet edildiklerinde bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Ama hüküm kendilerinden yana gözükmeye görsün. Tam bir itaat içinde koşa koşa gelirler.

Sahi, kalplerinde bir inkar hastalığı mı var bunların? Yoksa imanda şüpheye mi düştüler? Yahut Allah'ın ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık yapacağından mı endişe ediyorlar? Doğrusu asıl zalimler, hem de kendi kendilerine haksızlık edenler, onların ta kendileridir.

Haklarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin söyledikleri tek söz, hay hay, baş üstüne demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'ı tazim edip ona karşı gelmekten sakınırsa, işte ebedi başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

Senin kendilerine emretmen halinde hicret edeceklerine veya savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle yemin billah ettiler. De ki, yemine ne hacet, yemin etmeyin, sizden istenen makul bir itaattir. Elbette Allah yaptığınız ve yapacağınız her şeyi bilir.

De ki, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer sırtınızı dönerseniz bilin ki, peygamber kendi görevinden, siz de kendi yükümlülüğünüzden sorumlu olursunuz. Ama ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Yoksa peygamberin görevi, açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir.

Allah içinizden iman edip makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaat buyurur ki, daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslam dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Artık bundan sonra kim küfrana saparsa, işte onlar yoldan çıkıp Allah'a karşı gelmiş olurlar. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Öyleyse ey müminler, siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız.

İnkar edenlerin dünyada Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulacaklarını sakın zannetme. Onların varacakları yer ateştir. Gerçekten ne kötü bir sondur bu.

Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile içinizden henüz buluğa ermemiş çocuklarınız, odanıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve bir de yatsı namazından sonra. İşte bu üç vakit mahremiyet vakitlerinizdir. Ama bunların dışında izinsiz girmelerinde sizin için de onlar için de bir mahsur yoktur. Çünkü sizin birbirinizin yanına girip çıkmanız kaçınılmazdır. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar. Gerçekten Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Çocuklarınız buluğa erdiklerinde ise, kendilerinden büyük olanları nasıl izin istiyorlardı ise, odanıza girmek için her vakitte izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar. Çünkü Allah her şeyi bilir, her hükmü yerinde açıklar.

0: يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: Evlenme arzu ve ümidi kalmamış olan ihtiyar kadınların ziynet yerlerini teşhir etmeksizin dış giysilerini çıkarmaları günah değildir. Bununla beraber sakınmaları kendileri yönünden daha iyidir. Allah her şeyi işitir, gizli aşikar her şeyi bilir.

Görme özürlü, topal veya hasta gibi özürlülerin sizin evlerinizden yemek yemelerinde mahsur olmadığı gibi, sizin de eşlerinize yahut çocuklarınıza ait evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarları size bırakılıp sahip çıkmanız istenen yerlerden veya arkadaşlarınızın evlerinden yemek yemenizde mahsur yoktur. İster toplu, ister ayrı ayrı yemenizde de sakınca yoktur. Evlerinize girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli ve bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Umulur ki düşünüp hikmetini anlarsınız.

Gerçek müminler ancak öyle kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne bütün kalpleriyle iman etmiş olup, bütün toplumu ilgilendiren meseleleri görüşmek üzere onun yanında bulundukları vakit, ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resulüne gerçekten iman edenlerdir. Öyleyse bazı işler için senden izin istedikleri zaman, sen de onlardan dilediğin kimselere izin ver ve onlar için Allah'tan af dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.

Resulullah'ın sizi çağırmasını, sizin birbirinizi davet etmenizle bir tutmayın. Allah elbette sizden birbirini siper edinerek sıvışıp gidenleri bilir. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler.

0: Dikkat edin, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O şu anda içinde bulunduğunuz durumu da pek iyi biliyor. İnsanların kendi huzuruna götürülecekleri büyük duruşma günü, yapmış oldukları şeyleri tek tek kendilerine bildirip karşılığını verecektir. Allah her şeyi pek iyi bilir. Furkan Suresi 77 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebârakellezî nezzelel furkân alâ abdihî liyekûne lil'âlemîn nezîrâ.
0: Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki bütün ins ve cinni uyarsın diye o has kuluna doğruyu eğriden ayıran Furkan'ı indirdi.

Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. O asla evlat edinmedi. Hakimiyette hiçbir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O'dur.

Böyleyken müşrikler Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler ki hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez. Üstelik kendileri başkası tarafından yaratılırlar. Başlarına gelen zararı savamaz, kendileri için fayda celbedemezler. Öldürmeye de diriltmeye de, ölümden sonra tekrar diriltmeye de güçleri yetmez.

Kafirler, Kur'an onun uydurduğu bir yalan olup, bu hususta başkaları da kendisine yardımcı olmuşlardır, diye iddia ettiler. Onlar böylece kesin bir yalan söyleyip zulmettiler.

Ayrıca onun söyledikleri kendisi için yazdırmış olduğu ve sabah akşam kendisine dikte ettirilen önceki nesillerin efsanelerinden başka bir şey değildir, dediler.

De ki, onu göklerdeki ve yerdeki bütün sırları bilen Yüce Allah indirdi. O gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Yine ne oluyor bu peygambere? Böyle peygamber mi olur? Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da etrafındaki insanları korkutup uyarıda bulunsaydı.

0: Yahut kendisine bir hazine verilse, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Hasılı o zalimler, doğrusu siz sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz, dediler.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: İşte bak, senin hakkında nasıl tutarsız misaller getiriyorlar. Doğrusu onlar saptılar. Artık asla yol bulamazlar.

0: وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا.
1: Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki, dilediği takdirde senin için bundan daha iyisini, içinden ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için orada saraylar yaptırır.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
1: Ayrıca onlar kıyameti de yalan saydılar. Kıyameti yalanlayana ise biz alevli bir ateş hazırladık.
0: اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا.
1: Bu ateş onlara daha uzaktan gözükünce onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler.

0: Elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukağılı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca, orada yok olmak için can atarlar.
1: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.
0: Kendilerine, bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin denilecek.
1: قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ

De ki, bu mu iyi, yoksa takva ehline vaad olunan ebedi cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve pek güzel bir akıbettir.

Orada arzu ettikleri her şey bulunacak, hem ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve müminlerce hep istenen bir vaadidir.

Gün gelir Allah müşriklerle onların Allah'tan başka ibadet ettikleri putlarını diriltip bir araya toplar ve şöyle buyurur: Siz mi saptırdınız bu kullarımı, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?

Onlar şöyle cevap verirler: Sübhansın, yüceler yücesisin. Senden başka veli edinmeyi düşünmek bize yaraşan şey değildir. Ne var ki sen onları ve babalarını nimetlerine mazhar edip ömür vererek yaşatınca onlar seni anmayı unuttular ve helak

Taptığınız nesneler söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne bu azabı uzaklaştırabilir, ne de yardım temin edebilirsiniz. İşte ey bütün insanlar, bilin ki içinizden kim bu şirk koşma zulmünü işlerse, ona büyük bir azap tattıracağız.

0: senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yer, çarşılarda ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz. Bakalım buna sabredecek misiniz, sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 360

0: 32-15-15.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
2: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616. iyilikkalbi.org.tr.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-4454.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
8: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir.
2: Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

Gözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kalır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası.
3: Makale arası.
2: Makale arası.
0: İmansız tahrikler tahrip içerir. İslam'ı ve Müslümanları tahrif, tahrip ve tahkir etmeyi gaye edinmişlerin sermayeleri imansız tahriklerdir. Tahrip takipçileri imansız tahriklerin işçileridir. Düşmanın tahriklerini kendilerine strateji haline getirmiş olan Müslümanlar hafif meşrepliğe kurban gitmeye mahkumdurlar. Küresel küfür cephesinin en önemli arzusu Müslümanları erken meydanlara çekerek figüranlaştırmaktır. Rabbimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden şöyle uyarıyor. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni hafifleştirmesin. Rum Suresi 60. Her Müslüman imanı miktarınca ağırdır. Çünkü iman, Müslümana düşmanında bulunmayan bir heybet kazandırır. Hafif meşreplik, iman heybetinin düşmanıdır. Düşman karşısındaki ağırlıklarını kaybedip, hafif meşrep hale gelen Müslümanlar, imanlarının emriyle değil, düşmanlarının tahrikleriyle harekete geçenlerdir. Kafirle aynı kefede kalanlar, kalmak için özel çaba sarf edenler, imanları küf bağlamış olanlardır. Küflü imanlarla küfri güçler püskürtülemez. Allah için birlikte yola çıkanlar, yolda birbirlerine tekme atarlarsa, birbirlerini satarlarsa, dinlerine ve din kardeşlerine en büyük ihaneti etmiş olurlar. Asrımızda tuğyanın zirve yaptığı bir coğrafyadayız. Tufanın kopması mukadder olup an meselesidir. Tufan kopmadan önce tıpkı Nuh aleyhisselam gibi gemilerini yapanlarımız var. Gemilerimiz var, köpükte okyanus arıyorlar. Bu gemiciklerimize binenler bir dağın bir kuyuya tohum ektiği yerde birbirlerini unutuyorlar. Biz Müslümanlar iyiliğin çürümediğine, kötülüğün unutulmadığına inanan bir ümmetiz. Kardeşleri tarafından ihanete uğrayan Hazreti Yusuf aleyhisselamın serüvenini yaşıyoruz. Derdimize derman bulanlar diyorlar ki, derdinizin dermanı unut. Biz nasıl unutacağız ki kanla yıkanıyor bizde rüyalarımız ve umut? Dinsiz ortamlarda kalmaya razı olanlar, hayatlarını yanlışlarla ve yalanlarla dolduranlardır. Yalanlarla ve yanlışlarla dolu bir hayat yaşayanlar, hak-batıl ayrımına yanaşmazlar. Onlar için alimle zalim olmak birdir. Onlar, dinimiz İslam'ın mahkumiyet günlerinin tekabülleridir. Dinimiz hakim olmayınca, ülkemize, düşman dost diye göründü gözümüze, yenilgiler tıpkı tufan gibi çöktü bizim üstümüze. Kervanlarımız kurt, bezirganlarımız koyun olmuş. Kurban gidiyoruz kaktüslerin diline düşen figanlara. Yenik düşmüşüz kervanında kaybolan bezirganlara. Zalimlerimiz zulümlerine mazeret üretmekle meşguller. Ne bu dünyada ne de öteki dünyada zulüm eden zalimlerin mazeretleri geçerli olmamaktadır. Rabbimiz uyarıyor. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Rum Suresi 57. Zulmün mazereti olmaz. Düşmanın tahriklerinde bizim için saadet bulunmaz. Bir ülkenin mazlumları zalim olmayı bir sevda olarak, bir hasret olarak yüreklerinde taşıyorlarsa, o ülkede zulmün ve zalimliğin sonu gelmez. Zalimin karşısında zalimce dikilen zalim olur. Zulmün karşısına halimce dikilen zulüm ateşine
1: su döken alim olur. Zalimlerle mücadele etmeyen alim de zalim olur. Ümmetin kıyameti oldu ulemanın tembelliği. Müminlerin gözlerinde, gönüllerinde hatıra kalıyor zalimler karşısında ulemanın kekemeliği. Ulema, ilim sahibi olan kimselerdir. İlmin namusu, emri bil maruf ve nehyi anil münkerdir. Maruf olanı emretmeyi, münker olandan da nehyetmeyi terk eden alimler, ilmin namusuna tecavüz edenlerdir. Müslümanları kafirlerle eşitlemek için hoşgörü tahrikinde bulunanlar, Allah'ın dini hususunda hörgörü sahibi olanlardır. Bunlar Müslümanların Müslümanlar olarak var olmalarını asla istemezler. Bu nedenle diyoruz ki, kendi dinini hor gören, kendi değerlerine düşman bir neslin ortaya çıkmasına sebep olanlar, hoşgörü diye diye düşmansız bir nesil yetiştirmeye çalışanlardır. Biz Müslümanlar, düşmanımızın tahriklerine kapılarak düşmansız yetiştirilen nesle umut bağlayamayız. Düşmanımız var, ne yapacağız deyip de ağlamayız. Düşmanın varlığını ganimet bilir, dinimizin emrettiği şekilde hazırlık yapmaktan geri kalmayız. Necip Fazıl'ın dediğini düşmanımıza deriz. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Biz Müslümanlar düşmanımız karşısında reaksiyon değil, aksiyonuz. Düşmanımızın tahriklerine kapılırsak reaksiyona dönüşürüz. Düşmanı bırakır, birbirimizle dövüşürüz. Dostların sofrasında değil, düşmanın sofrasında görüşürüz. Kafirin Müslümanı boğmak istemesini anlarız. Onun küfrü ona bunu emrediyor diye sorgularız. Müminin mümini kırmasına gelince buna ağlarız. Nebimizden öğrendiğimiz edep gereği din kardeşlerimizin ayıplarını örtüp saklarız. Çünkü biz düşmanımızın tahrikleriyle değil, Rabbimizin ayetleriyle, peygamberimizin işaretleriyle bir araya gelip birlikte hareket eden sadıklarız. Düşmanımızın tahriklerine kapılırsak, Rabbimize, peygamberimize, din kardeşlerimize karşı olan sadakatimizi sakatlarız. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere topluma arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo...

0: ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
5: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
6: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Güzel efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: İlahi ila da'a

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

Özel FM. Müslümanlar ve günümüzde şehadetin anlamı. Necdet Meşe. Son yıllarda şehadet kavramı her vesileyle ve her ölüm vakasında kullanılır oldu. Sadece Müslüman camia değil, ideolojik seküler gruplar dahil herkes ölen üyelerini şehit olarak tanımlamaktan çekinmiyor. Elbette bu kullanımda ülkemizde geçmişten gelen dini ve kültürel birikimin etkisi yadsınamaz. Seküler gruplar kendilerini din kaynaklı olan her şeyden açıkça soyutlasalar da kültürel olarak dini kökenli bir kavramı ideolojik manada benimsemekte çelişkili bir durum olsa da bir sakınca görmüyorlar. Bu minvalde mesela ideolojik militarist sol gruplar masum halka kurşun sıkan teröristleri, halk düşmanı militanları gözünü kırpmadan kitle ayrımı yapan

Bu minvalde mesela ideolojik militarist sol gruplar, masum halka kurşun sıkan teröristleri, halk düşmanı militanları, gözünü kırpmadan kitle ayrımı yapan kelimenin kökeniyle ilgilenmeksizin kullanmaktadır. İşin enteresan tarafı ise aşağıda açıklanacağı üzere bu konuda Müslümanların bile kafası oldukça karışıktır. Küçük bir araştırmayla kelimenin kök anlamından ve kavram olarak tanımından açıkça anlaşılacağı gibi özü aslı şahitlik, tanıklık demek olan Kur'an'da çeşitli formlarda 160 yerde geçen ve Allah yolunda can vermek anlamıyla bütünleşen şehitlik, şehadet kavramı seküler kullanım için kesinlikle uygun değildir. Ve bu durum resmi söylem için de geçerlidir. Etimolojik ve ıstılahi anlamıyla bir kelimeyi yanlış kullanımlarından arındırarak aydınlığa kavuşturmak sadece nefsani yahut ideolojik bir çaba olarak değil, aynı zamanda ilmi bir çaba olarak anlaşılmalıdır. Rahatsızlık duyup düşmanlık besleyen Kemalist düşünce bu süre zarfında kendi kutsallarına ve kutsallaştırmalarına ilişkin kavramları da reddi miras icatları çerçevesinde geliştirmeliydi. Oysa dini ve örfi adlandırmalardan haz etmeyen bu seküler zihin, lakap ve unvanların kaldırılması hakkında kanun çıkarıp hacı, hafız, hoca, molla, hazret, efendi gibi unvanları yasaklarken gazi, kutsal, şehit, mukaddes gibi kavramlara dokunmayarak kullanmaya devam etmiştir. Kullanma gerekçesi ne olursa olsun bu kavramlar İslam literatürüne aittir. Kur'an'da ve sünnette açıkça tanımlanmış, kullanılmış İslam'ın öz kavramlarıdır. Şehitlik ve gazilik anayasada açıkça tanımlanmasa da ülkemizde resmiyet kazandırılmış kavramlardandır. Resmi tarafı seküler bir tanımlama içermekle birlikte açıkça tanımlanmayan kısmı halkın inancındaki dini şehitliği de içeriyor gibidir. Gibidir, zira Kemalist sistemin seküler bir zemine oturuyor olması bunu gerektirmektedir. Sonuçta vatan uğrunda canını veren herkes Müslüman olmak zorunda değildir. İnançlısı da vardır, inançsızı da, mümini de vardır, ateisti de. Başka bir kavram kullanılmış olsa çoğunluğu Müslüman olan halkın gönlüne sinmeyeceğini bilen Kemalist düşünce pragmatist bir bakışla şehitlik kavramını inançlısından inançsızına kadar çok geniş bir yelpazede ve hepsini kapsayacak şekilde kullanmıştır. Vatanı savunma ortak paydasında sisteme ilişkin hiçbir rezerv öne sürmeyi akıllarına getirmeden 15 Temmuz gecesi samimiyetle meydanlara koşan Müslümanlar göğüslerini darbecilere karşı siper etmekten çekinmediler. Bu uğurda can verdiler, kan verdiler, yaralandılar. O gece dindar muhafazakar, Cumhurbaşkanı'nın ve dindar muhafazakar kanaat önderlerinin gönül okşayan hamasi konuşmaları Müslüman camiayı sokağa dökmüş, uçaklarla, tanklarla ve kurşunlarla burun buruna getirmiştir. 15 Temmuz aynı zamanda rejimle entegrasyon noktasında Müslümanlar açısından hem bir kırılma hali hem de kafa karışıklığının başlangıcı olmuştur. Bunda elbette dindar muhafazakar iktidar büyük rol oynamıştır. Özellikle devletin en üst makamında bulunan Cumhurbaşkanı'nın Müslümanların gönlünü okşayacak şekilde o gece ezan ve sala eşliğinde milleti darbeye karşı koymaya çağırması, sonrasında ekranlardan Kur'an okuması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle bütün camilerden günlerce sala okunması ve dualar edilmesi, Müslümanlar üzerinde adeta zihni bir şok etkisi meydana getirmiştir. Darbe teşebbüsü sonrasında Kur'an, ezan, sala, dua gibi İslami ritüellerin icra kaynağının Beştepe Başkanlık Külliyesi olması, Müslümanların Kemalist baskıya karşı biriktirdikleri öfkeyi yok etmiş, yüzyıla yakındır arsızca ve sınırsızca kırılan gönüllerini bir hayli yumuşatmıştır. Bu gerçekten tuhaf bir paradoks, tarihi ve sosyolojik bir çelişki, Müslümanlar açısından da üzerinde önemli düşünülmesi gereken çarpık bir durumdur. O kadar ki Müslüman camia 15 Temmuz'a

karar inançlarını, inançlarının gereği olan dini ritüellerini ve bizzat kendilerini gerici yaftasıyla düşman kategorisinde sayan, 28 Şubat'ta ise namlunun ucuna koyarak işkence ve eziyetler eden, Müslüman hanımların başındaki örtüye, çarşafa, erkeklerdeki sakala, cübbeye, sarığa, İmam Hatip ve Kur'an kurslarına tahammül edemeyen, şimdiki Cumhurbaşkanını bile hapse atan, partisini kapatan Kemalist yöneticilerin yaptıklarını adeta unutmuş, muhafazakar iktidar üzerinden sisteme entegre olmakta bir beis görmemiştir. 28 Şubat postmodern darbe günlerinde hüküm süren korku ve kargaşayı, tankları Müslümanların üzerine sürerek demokrasiye balans ayarı yaptığını iddia eden generalleri, genelkurmayda irtica briefingi alan hakimleri, Müslümanları habis tümör, metastaz yapmış ur diyerek aşağılayan ve oy verdikleri partiyi kapatmaktan çekinmeyen savcıları, Müslümanlara topyekün savaş açan medyayı ne yazık ki çok hızlı unutmuşlardı. Kendilerine bu zulmü ve eziyeti reva gören sisteme karşı bırakın cezalandırma isteğini, en ufak bir hesap bile yapmadan, neden diye sormadan, rezerv koymadan, mağdurların hakkının iadesini ve mahkumların salıverilmesini bile talep etmeden, 15 Temmuz'un verdiği hamasi gazla Müslümanlara karşı geçmişi kirli Kemalist elite teslim oldular. İşte ne olursa olsun 15 Temmuz'dan sonra olmuş, Müslüman camianın öncü kuruluşları Kur'an'la, tekbirlerle, tehlillerle 15 Temmuz kutlamalarına başlamış, hatta kendi geleneksel gecelerinde bile 15 Temmuz şehitlerini kendi İslamcı şehitleriyle birlikte anmaya başlamışlardı. Elbette kimsenin dini inancını, kalbindeki imanını sorgulayacak değiliz. Sonuçta sinelerin özünü hakkıyla bilen ancak Allah'tır. Kimin evinden hangi niyetle çıktığını da bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Ülkemiz adına 15 Temmuz direnişine saygı duymak, her yıl hatırasını canlı tutmak, kazanılan zafere kalben katılmak ayrı bir şey. Ona İslami bir direniş ruhu atfetmek, dini bir günmüş gibi kutsiyet kazandırmak ayrı bir şeydir. Kaldı ki her kesim 15 Temmuz savunması hakkında çok farklı düşüncelere sahiptir. Hatta kafalar öylesine karışık ki ortak payda vatan savunması olsa da açık beyanatlarından bazı kesimlerin Atatürk ilkelerini, Kemalizmi savunmak uğruna, Cumhuriyet ve demokrasiyi savunmak uğruna, laiklik ve çağdaş uygarlık düzeyinden kopmamak uğruna bazı kesimlerin Allah adına ve cihad aşkıyla, bazı kesimlerin Türklük ve vatan aşkıyla, bazı kesimlerin ise FETÖ'de somutlaştırdığını düşündüğü gericilik ve şeriat kalkışmasına karşı vesaire meydanları doldurdukları kayıtlara geçmiştir. Durum böyleyken referanslarını İslam'dan alan Müslüman kesim için 15 Temmuz'dan münhasıran bir şehadet kültü çıkarmak oldukça zordur. Demokrasi şehidi, cumhuriyet şehidi, rejim şehidi, laiklik şehidi, vatan şehidi, Allah yolunda şehit ve dini bir kavram olduğu için şehit tanımlamasına uzak duranlar arasında Müslümanca bir yol bulup selamete çıkmak neredeyse imkansız görünüyor doğrusu. İlahi, tevhidi bir kimliğe sahip olmayan her insanın ilme değil, zanna uyduğunu bildiren Kur'an'a rağmen bu insanlara şehit denilmesi doğru değildir. Bu anlamın bozulmasına neden olabilecek bütün kullanım biçimleri için uyanık olunmalıdır. Çünkü iman edenler Allah yolunda, inkar edenlerse tağut yolunda savaşırlar. Şimdi şehit, şehadet kelimesinin lügat ve ıstılahi anlamlarını inceleyerek düşüncemizin referanslarını açıklığa kavuşturalım. Lügat anlamında şehide kelime kökünden şehadette bulundu, tanıklık etti, hazır bulundu, bir olayı gördü, şahit oldu, bir şeye ulaştı. İç ve dış duyularla herhangi bir şeyi kapsama almak, hissi bir hazır olma ve tanıklık halini de ifade eder. Şehide kökünden fail ve meful olarak
şahit, şahit olan, tanık olan, meşhut, şehit olunan, tanık olunan. Failden mübalağa olarak şehit, çok iyi bilip şahit olan, tanık olan, çok iyi görüp hazır bulunan anlamındadır. Müşahede, iyice gözlemlemek, hislerle vakıf olmak, yakine ulaşmak demektir. Şehadet, müşahede ile hazır olma, gerek hazır olarak ve tüm duygularıyla vakıf olarak, gerekse meydana gelmek suretiyle karar kılan bir ilimdir. Bu ilimle de şahit olduğunu inkar etme, açığa vurma halidir. Şahitlik, şahit olmak, şehadette bulunmak şeklindeki kullanımlarıyla anlam kaymasına uğramadan Türkçeleşmiştir ve tanık kelimesiyle eş anlamlıdır. Şuhud, şehadet, şehit, şüheda, şehittü, eşhedü vesaire gibi bütün varyantları kelimenin kök anlamı olan tanık olmak, hazır olmak, gözle müşahede etmek, şöyle bir bilgiye sahip olmak, ikrar, hüküm vermek, yardımcılar, şahitlik edecek kimseler, hazır bulunmasına önem verilenler manalarını da kapsamaktadır. Onların şahitlikleri yazılacak. Ey ehli kitap! Şahit olup durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ragıp el-İsfahani şehadeti şöyle tanımlamıştır. Bir şeyi yerinde ve yanında aynel yakin gözlemektir ki bu kafa gözüyle olabileceği gibi kalp gözüyle de olabilir. Istilahi anlamda şehit, Allah yolunda canını veren, ölümü göze alan kimsedir. Şehadet, ilimle, yaşantıyla, adaletle hakka şahitlik olduğundan, bunun bir göstergesi olarak Allah yolunda cihad ederek can vermeye de şehadet, şehitlik, bu şekilde canını verenlere de şehit denilmiştir. Diyanet İslam Ansiklopedisi'ndeki açıklama şöyledir. Sözlükte bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak gibi anlamlara gelen şehadet mastarından türeyen şehit, çoğulu şüheda, dini bir terim olarak Allah yolunda öldürülen Müslümanı ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de biri ikil, 20'si çoğul olmak üzere 56 defa geçen şehit kelimesi çoğu yerde tanık anlamında, bazı ayetlerde Esma-i Hüsna'dan biri olarak, bazılarındaysa Allah'ın iradesine uygun biçimde yaşayan kamil insan, örnek kişi, önder manasında kullanılmıştır. Allah yolunda canını feda ederek şehitlik mertebesini kazanan kimseleri ifade etmek üzere 3 ayette şüheda yer almaktadır. Hadislerde şehit kelimesi yukarıda belirtilen anlamlarda sıkça geçmektedir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz. Sakın Allah yolunda öldürülenlerin ölü olduklarını sanma. Onlar diridir ve Rableri katında rızıklara mazhar olmaktadır. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini zayi etmez. Allah onları kendilerine tanıtmış olduğu cennete koyacaktır. Mealindeki ayetlerde bu husus vurgulandığı gibi bazı ayetlerde şehitlerin Allah katındaki derecesinin peygamberler ve sıddıklardan sonra geldiği ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber'in şehitlikle ilgili açıklamaları hadis mecmualarında daha çok cihat bölümünün Fazl-ü Şehit ve benzeri başlıkları altında bir araya getirilmiştir. Bu hadislerde dünyevi amaçla olmayıp yalnız Allah'ın dininin yüceltilmesi için canını feda edenlerin şehit sayıldığı vurgulanır. Dini kaynaklarda görüldüğü üzere şehadetin özü hiçbir şüpheye ve tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde yakin bilgi, adalet, takva ve yaşayışla hakka şahit olmaktır. Hakkı yeryüzünde temsil etmektir. Şehitlikse tanıklığın yanı sıra içsel bir halle ve mağfiret, mükafat umarak Allah yolunda canını feda etmektir. Hak yolunda can vermek cesareti, şehadetin gereği olan bir açığı dışa vurma şekli ve ikrar eylemidir aynı zamanda.
Şehitler, dünya hayatında her şeyleriyle Hakk'a şahit olanlar, Hakk'ı yaşayışlarıyla, direniş ve redleriyle, karşı koyuşlarıyla temsil edenlerdir. Şehadet, tevhidin mütemmim cüzü olarak çağa tanıklığıyla zulme, fesada, sömürüye ve bunlara mâkes olan cahili düzenlere karşı asil bir duruş, bir red anlamına da gelir. Çağına tanık olmak ve Allah nezdinde bu tanıklığı belgelemek sadece müşahadeyle olmaz. Bilakis kötülüklerle savaşmakla ve hakkı ikame etmeye çabalamakla, hülasa çağını düzeltmeye talip olmakla mümkün olur. Şehadetin temeli kesin ilim ve mutlak adalet, yani kısıttır. İnsanın şahitliği de adaleti kendi hayatında kaim kılmaktır. Buysa kesin bir ilim ve takvayla mümkündür. Ey iman edenler! Allah için şahitler, şehitler olarak kıstı, adaleti yerine getirenler olun. Şehadet, lügat ve ıstılah anlamıyla görüldüğü gibi özünde tanıklık etmek, hazır bulunmak demektir. Müslüman, yaşadığı çağa tanık olan ve çağında olup bitenlerin hemen yanı başında hazır olan kimsedir. Çağına tanıklığı, hazır, müşahedesi ise üç şekilde vuku bulmaktadır. Birincisi, vahye tanık olmaktır. Bunun anlamı, vahye uymak, gereğince İslam'ı yaşamak ve örneklik oluşturmaktır. Allah Teala'nın yaşanılan çağda barışın, huzurun, adaletin sağlanması ve zulmün yeryüzünden silinmesi maksadıyla insanoğluna ilettiği İslam rükünlerinin, emir ve yasaklarının tamamının doğruluğuna sadakatle inanarak insanlık nezdinde buna şahitlik etmektir. Ve bu şahitliğin gereği olarak bu uğurda yapılması gereken her türlü mücadeleyi, ölümü dahi göze alarak vermektir. Ölümü göze almak tanıklığın bir gereğidir. İkincisi, zulme tanık olmaktır. Müslüman, kendi çağında yapılan zulümlere, katliamlara, savaşlara, işkencelere, sömürüye, mazlumların ezilmesine, hülasa her türlü kötülüğe de tanık olan kimsedir. İnsanlığın şeref ve haysiyetini korumakla yükümlü olan Müslüman, aynı zamanda tanıklığın gereği olarak bu zulüm düzenleriyle mücadele etmek durumundadır. Bu onun olmazsa olmaz sorumluluğudur ve bu uğurda şehit olmak da tanıklığının bir gereğidir. Üçüncüsü, bizzat Allah tarafından sunulan mükafata tanık olmaktır. Ali İmran 169. ayetinde geçen "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanırlar" müjdesi gereğince diri olarak bulundukları boyutta Allah'ın kendilerine sunduğu rızıklara ve mükafatlara tanık olmaktadırlar. Ancak gayb aleminde gerçekleşen bu durum Allah'ın vaadine tanıklığın gereğidir. İslam'a göre ahiret mükafat müjdesinde şehitlik öylesine yüce bir mertebededir ki Allah'ın lütfuyla diri olan şehitlere ölü denmesi yasaklanmış, bütün günahları bağışlanmış, cennet nimetlerine kavuşturulmuş ve özel rızıklarla taltif edilmiş, rasuller ve sıddıklarla birlikte haşredilmişlerdir. Burada konuyu tamamlayıcı iki kavrama daha işaret etmekte fayda var. Vasat ümmet ve cihat. Öncelikle Müslümanlar Kur'an'da vasat ümmet olmakla emrolunmuştur. Vasat ümmet olmaksa çağına bigane ve yabancı olarak kalmayı, hiçbir şeye bulaşmadan orta yolu tutturmayı değil, bilakis kendi çağında adaleti, eşitliği, özgürlüğü, iyiliği, zulme karşı çıkmayı ve yardımlaşmayı esas alır. Bu vasat ümmetin haliyle Müslümanların şiarıdır ve her Müslüman kendi çağına tanıklığıyla bunu gerçekleştirmekle mükelleftir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız. Peygamberler de size şahit olsun diye sizi vasat, örnek bir ümmet kıldık. O hem size daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki Peygamber size şahitlik etsin.
siz de insanlara şahitlik edesiniz. Cihada gelince, şehitliğin, şehadetin ön koşuludur. Şehitlik, içerisinde İslam'ın bir farizası olan cihadı da barındırır. Allah yolunda adalet ve eşitliği sağlamak, zulmü ortadan kaldırmak için yapılması emredilen cihat eylemi, şehadetin ilk basamağıdır. Ve asırlardır şehit kanıyla sulanmış bu topraklar, tarih boyunca adaletin ve iyiliğin tecellisi olarak bu türden cihadın aşinasıdır. Sonuç yerine, şehadet, şehitlik konusunda ülkemizde yıllar içinde her ideolojik düşünceye sahip grupta ve halkımız arasında birden fazla tanımlama ortaya çıkmıştır. Bu tanımlamaların müşterek adı şehitlik olsa da her bir tanımlama kendi içinde köklü farklılıklar içermektedir. Bu farklılıkları yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında dörde indirgeyebiliriz. 1. Devlet nezdinde. Flu bir maneviyat eşliğinde seküler bir tanımlama yapar. Vatan savunması uğrunda ölen herkes şehittir. Bu anlayışta ahiret mükafat inancı hem vardır inançlı olanlar için hem de yoktur inançsız olanlar için. 2. İdeolojik gruplarda. Marjinal ideolojik grupların hepsi doğrudan seküler bir tanımlama yapar. Kendi ideolojisi, davası uğrunda ölenler şehittir. Ahiret, mükafat inancı yoktur. 3. Halk arasında. Her inançtan yahut inkardan insanı kapsadığından hem dini hem seküler bir tanımlama yapar. Vatan savunmasında ölenleri ve sevdiğini kurtarma, yüceltme telaşıyla kanserden, veremden, Covid'den sağlık çalışanları için trafik kazasından vesaire ölenleri şehit sayar, saymak ister. Ahiret, mükafat inancı büyük çoğunlukta vardır. Daha az bir bölümünde ise yoktur. 4. Müslümanlar, bilinçli olanlar. Dini içerikli bir tanımlama yaparlar. Bunun dışında kalanı şehit olarak kabul etmezler. Onlara göre yalnızca Allah yolunda emrettiği hükümler doğrultusunda can verenler şehittir. Ahiret mükafat inancı vardır. Yakın vadede taraflar açısından şehitlik kavramına ipotek koymak yahut farklı tanıma zorlamak gibi talepler, eylemler olması mümkün görünmemektedir. Aslında buna gerek de yoktur. Her şeyin ilacı olan zaman, hangi tanımın daha kalıcı olduğunu gösterecektir. Bu açıklamalar eşliğinde şehadet, şehitlik kavramının kökenini bilerek her grubun şehitlik tanımının farklı olduğunu kabul edeceğiz ve ona göre tercihimizi yapacağız. Terörü hedefleyenler ve ülkemize ihanet içinde olanlar haricinde kimse kimsenin ölüsünü mutat olan tanımlaması dışında isimlendirmemeli ve bu ayrımın farkında olarak istismar etmemelidir. Bütün taraflar bu dört kesimin şehit tanımlamasının ne olduğunu bilerek hareket etmelidir. Ret ve kabullerini karşılıklı saygı içinde buna göre ortaya koymalıdır. Şimdiden akla gelecek bir soruya da cevap sadedinde şunları zikretmiş olalım. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı direnirken can verenler şehit midir değil midir? Tartışması bize düşmez. Doğru da değildir. Zira can verenler arasında Müslümanların da olduğu bir gerçektir. Niyetin esas olduğunu söylemiştik. Ancak İslam'ın şehadet tasavvuruyla 15 Temmuz'da ölenlerin tasavvuru arasındaki farkı da belirtmek sorumluluğundayız. Bizim dikkat çekmeye çalıştığımız husus, yukarıda bahsettiğimiz sorunlu alanlar göz önüne alınarak 15 Temmuz dolayısıyla dini kaynaklı şehit, şehadet, gazi, cihat, kutsal mukaddes kavramları ve seküler kaynaklı şehit kavramı, şehit makamı, şehit heykeli, şehit kültü çevresinde Müslümanların seküler sisteme eklemlenmesi, bunun için şehadet geceleri düzenlenmesi ve bu tür söylem ve eylemlerinin İslam inancına uyup uymadığını sorgulama gereğini duymamasıdır. Müslümanlar olarak bu gidişattan ve ileride evrileceği yerden amelen ve vicdanen sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Her türlü hamaset nutuklarının, yüceltme ve kutsamaların ötesinde
farklı inanç, ideoloji ve yaşam tarzına sahip insanları aynı potada eritmek amacıyla şehadet, şehitlik kavramını istismar etmenin anlamı yoktur. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da Müslümanların tercihi ve tavrı şehadetin İslami tanımını seçmek ve ona göre yaşamak olmalıdır. Rabbimiz, bizler indirdiğine inandık ve Resul'e uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz. Necdet Meşe, Müslümanlar ve günümüzde şehadetin anlamı.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı

0: bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
4: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

Kudüs, tarihteki kadim şehirlerden biri. Tarihçiler Kudüs'ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememekle birlikte Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra kurulduğu sahih hadislerle tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti. Ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce şehre ilk yerleşimler Arap Kenaniler tarafından yapıldı. Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesine yerleşen Arap Kenaniler, daha sonra Ürdün Nehri'nin batı kısmında yer alan bölgeye göç etti. Göçler sonunda artan nüfusla birlikte Kudüs şehri Akdeniz kıyılarına kadar genişledi. Nehirden denize kadar olan bu bölgeye Kenan adı verildi. Bu bölgede bir şehir kuran Kenaniler bu şehri bir merkez haline getirerek burada toprak ve vatan sahibi oldular. Daha sonraları muhtemelen o dönemde şehirde oturan Yebusi topluluğundan dolayı şehre Yebus adı verilmiştir. Yebus iline Mısırlılar ve Sina çölünde kaybolan İbrani kabileleri tarafından saldırılar düzenlense de bu saldırılara karşı şehri savunan Kenaniler bu bölgeye yıllarca sahip oldu.

Milattan önce 1200 yılında Kudüs şehri Mısırlı firavunlar tarafından ele geçirildi. Bedevi kabileleri Habiru, Mısırlılara Kral Ahnatun döneminde saldırılarda bulundu. Mısır Kralı Abdühiba, şehrin savunmasında zayıf kalıp bu saldırılardan mağlup ayrılınca Kudüs şehri 1. Siti dönemine girdi. Kudüs şehri 1. Siti dönemine kadar Habiruların elinde kaldı. Büyük İskender Filistin'i ele geçirdiğinde Kudüs şehrine de sahip oldu. Büyük İskender'in ölümüyle yerine geçen halifeleri Kudüs hakimiyetini devam ettirdi. Bu dönemde Kral Vatilamas Filistin'e saldırarak Mısır topraklarındaki hakimiyetine kattı. Milattan önce 198 tarihinde Kudüs, Suriye'de bulunan Sikolos Nikator liderliğindeki Sulukilere tabi oldu. Bu dönemde şehir halkı Yunan medeniyetinin etkisi altında kaldı. Milattan önce 63 yılında Roma İmparatorluğu kumandanı Bumuchi Kudüs'ü ele geçirerek Roma İmparatorluğu sınırlarına kattı. Kudüs sonra Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere iki kısma ayrıldı. Filistin ise doğu tarafında yani Bizans'ta kaldı. Şehir iktisadi ve ticari olarak yaklaşık 200 yıl boyunca refah içindeydi. Kutsal mekanlara hac mevsimlerinde gelen ziyaretçilerden maddi anlamda birçok gelir elde edildi. Ancak bu istikrar fazla sürmeyecekti. İkinci Farisi kral Suriye'yi işgal etti ve bu işgal Kudüs'e kadar uzadı. Kiliseleri, mabetleri ve mukaddes kabir kilisesini yerle bir ettiler. Bölgede kalan Yahudiler ise Hristiyanlardan intikam almak için Farisilere katıldı. Bizanslılar şehri kaybetmişti. Bu durum uzun sürmeyecekti ve Bizans İmparatoru Filistin'i miladi 628 yılında işgal edip Farisileri şehirden kovarak şehre tekrar haç koydu. Genel olarak tarihe baktığımızda Filistin bölgesinde ve özellikle Kudüs şehrinde Yahudilerin bölgede bulunduğu zaman çok kısadır. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasındaki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra hadisesi gerçekleştiği dönemle birlikte İslam fetihleri de başladı. Bu hadisede Kabe ve Mescid-i Aksa'nın arasında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam ordusu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattı. Bıtrik Safronyus şehrin anahtarını Hazreti Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hazreti Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hazreti Ömer'in şehre gelmesiyle gerçekleşti. Şehri aldıktan sonra bir emanname yani güven fermanı yazıldı. Hazreti Ömer devrinden sonra Emeviler şehri kontrol altına aldı ve şehre çok önem verdi. 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürdüler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hakim oldu. Abbasiler, Fatimiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hakim oldu. Daha sonra Fatimilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı Haçlılar 88 yıl Kudüs'ü işgal ettiler. Ptolemy, İhsidi ve Fatimiler zamanında Kudüs ve Filistin Mısır'a tabi oldu.

0: Tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hittin Savaşı'nda Haçlıların elinden geri almayı başardı. Kudüs halkına en iyi şekilde muamele yaptı. Kubbetüs Sahra'nın üstündeki haç işaretini kaldırdı. Şehrin mimarisine ve yenilenmesine çok önem verdi. Mübarek Mescid-i Aksa'ya Nureddin Zengi'nin hazırlamış olduğu minberi hediye etti. Bu minberin işlemesi İslam şaheserlerinden. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra Fransızlar Kral Frederick zamanında Kudüs'ü tekrar ele geçirdi. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca kaldı. 1247 yılında Salih Kral Necmettin Eyyub tarafından tekrar Müslümanlarca geri alındı. 1243 ile 1244 yılları arasında Moğollar saldırıda bulundu ve şehri aldı. Fakat Memlüklüler 1259 yılında Ayncalut Savaşı'nda Seyfettin Kuts ve Zahir Bibars önderliğinde Moğolları yendiler ve 1517 yılına kadar Filistin, Kudüs dahil Mısır ve Şam'a hakim olan Memlüklerin hakimiyetinde kaldı. Yıllar süren hakimiyet kavgası, Osmanlıların 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle birlikte Kudüs'e girmesiyle son buldu. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti hakimiyeti Kudüs'te 400 yıl sürdü. Tarihler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde maalesef 400 yıllık Müslüman hakimiyeti son bulacaktı. Kudüs şehri İngilizlerin eline geçmişti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs'ten çıkarak bölgede işgalci İsrail devletini kurdular ve aynı tarihte Arap-İsrail çatışmaları başladı. Yahudiler Filistin'in 5'te 4'ünü işgal etti. Kudüs 48 savaşında ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altında kaldı. Doğu Kudüs Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı. 1967 savaşının 7. gününde İsrail Kudüs eski şehrinin tamamını işgal etti. Bu işgal hala devam ediyor. Bu süreç içinde şehir halkı işgale karşı direnişe devam etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa İsrail tarafından yönetilmekte. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Arap Müslümanları şehirden çıkarmak için planlar kuruyorlar, siyasi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bugün Kudüs, tarihte hiç olmadığı kadar adalet, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Yahudiler Kudüs'te bulunan tarihi mahalleyi yok etti. Daha önce Burak Duvarı olarak bilinen duvar, şu an Megaribe Duvarı olarak adlandırılmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İsra hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyan bineğini bu duvara bağlamıştı. Burak'ını bu duvara bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdü. Mescid-i Aksa'ya girdiği kapının adı Nebi yani Peygamber kapısıdır. Bu kapı daha sonra Megaribe kapısı olarak adlandırıldı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'yı korumaları için Megaribe mahallesini ordusundaki Fas'tan gelen mücahitlere vakfetti. Bundan sonra bu duvar ve kapı Megaribe kapısı ve duvarı olarak adlandırıldı. Bu duvar ve kapıyı Yahudilerin kendi amaçları için kullanımı Mescid-i Aksa'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesiyle başladı ve halen devam etmekte. Bu duvar ve kapının bitişiğinde bulunan mahalle, işgalin ilk yılında tamamıyla yok edildi. İşgalci İsrail yıkıma başladığında insanların evlerinde bulunması onları bir an bile tereddüte düşürmedi. Bundan dolayı birçok insan evlerinin altında kalarak vahşice katledildi. Mahallede bulunan camiler, mescitler, medreseler tek tek yıkıldı. Bu yıkımdan sonra enkazın üzerine kendi uydurdukları ağlama sahasını inşa ettiler ve adını ise ağlama duvarı koydular. Bu yıkımdan sonra İsrail hala planlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıkımlardaki tek amaç Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Bu amaçlarını gerçekleştirene kadar bu tür yıkımlara hızla devam edecekler.
1: اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك ان نحمي المسجد الاقصى المبارك ان نحمي المسجد الاقصى المبارك
0: İşgalci İsrail 1967'de Megaribe Mahallesi'ni ortadan kaldırdıktan sonra Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmalarına başladı. Ardından Megaribe kapı yolunu 2000 yılında tamamen yok etti. Şu an bu enkazın yerine kalın demirli sağlam bir köprü inşa etmeyi planlıyor. Yapmak istediği köprünün vasıfları arasında askeri araçları ve dozerleri taşıyabilecek nitelikler bulunmakta. Amaçsa belli. İstedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girip Müslümanlara eziyet edebilmek, Mescid-i Aksa'yı yıkabilmek ve değiştirebilmek.

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz. De ki, yemin olsun
2: Eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.

0: ببيجه بيقمان نميجا من عبادة من جيانا من مرنا من حميج بو فروردگار عالمي الله تعالى رنو
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216

0: 214 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedenil Emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Hamdolsun. Alemlerin Rabbine, insanı en güzel fıtratla yaratana, Furkan'ı bize hayat düsturu olarak indirene, dünya ve ahiret saadeti için bizlere hak yolda şerif çizgisinde yürümeyi emredene, dalaletten, zulüm ve haksızlıktan, batıl anlayış ve zihniyetlerden bizleri nehyedene, salatu selam olsun. Allah'ın vahyettiğini en güzel şekilde tebliğ edene, tebliğ ettiğini yaşayan, yaşatmak için mücadele verene, bu yolda nice azim, gayret ve fedakarlık örneği sergileyene, nice sıkıntı, yokluk ve acılara göğüs gerene, muvaffakiyetin en güzel numunelerini tarihe nakşedene, kainatın efendisine, iki cihan güneşine, sünneti hidayet rehberi olan Resul'e, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamberimize, onun temiz ve nezih ailesine, hak davaya gönül verip onun uğruna nice fedakarlıklar sergileyen sahabilerine, sarsılmayan, geri adım atmayan yiğitlere, kıyamete kadar Resul'ün irşad ettiği hidayet yolunda azim ve şevkle yürüyen, onu hidayet rehberi bilen bütün mümin gönüllere selam olsun. Yavrularını hak yolda yetiştirmek için, yuvalarını İslam çizgisinde tutmak için gayret eden anne ve babalara, bu yolda, bu yönde ve bu istikamette Allah Resulü'nden bize ulaşan nasihatleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün söze 34. nasihatle başlıyoruz. Evinizin, kendinizin ve çocuklarınızın maddi manevi temizliğine dikkat ediniz. Ebu'l-Malik el-Eş'ari'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadisi şerife kulak veriyoruz. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizan doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi yerle gökler arasını kazandırır. Namaz nurdur. Sadaka hesap gününde iyi niyete açık delildir. Sabır ve sebat ışık satıcıdır. Kur'an okuyup amel edenler için lehinde, ondan uzak duranlar veya yüz çevirenler için aleyhinde delildir. Her insan belli bir istikamete doğru koşar. Canını bedel karşılığı satar. Bu satışın sonunda ya onu azat edip hürriyetine kavuşturur ya da helake sürükler. Bu hadisi şerif, yani Ebu Malik el-Eş'ari'nin rivayet ettiği hadisi şerif, Sahih-i Müslim'in Tahara bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif birçok açıdan üzerinde durulması gereken bir hadistir. Diğerlerini merak ve gayretlerinize terk ederek temizliğin, nezahetin İslam'daki değerine vurgu yapan ve dillerde en fazla dolaşan temizlik imanın yarısıdır veciz ifadesinin üzerinde durmayı tercih edeceğiz. Her fıkıh kitabı taharetle ilgili bilgilerle başladığını da unutmayınız. Bu hassasiyeti paylaşmak için daha öncelere gidiyoruz. Rabbimizin Resulüne ilk emirlerinden olan şu emirleri ibret ve tefekkürle değerlendirilmelidir. Ya eyyuhel müddessir, kum fe envir, ve rabbeke fekebbir, ve siyâbeke fetahhir, ve rucze fehcur, ve la temnun tefekfir. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları hakka uyandır. Sadece Rabbini yüce tanı. Temiz tut elbiselerini. Yüz çevir, uzak dur, terk et putları, bütün kötülükleri ve batıl zihniyetleri. Çok görüp başa kalkma yaptığın iyilikleri. Ve Rabbin için sabret. Göster sebatını. Bu ayet-i kerimeler Müddessir suresinin 1. ayet-i kerimesinden başlayarak 7. ayet-i kerimesine kadar olan dilimdir. Bu ayetlerde tebliğ emri var. Tevhid vurgusu var. Dış temizlik var. İç temizlik var. Güzel ahlaka irşat var. Ve inanılıp gönül verilen davada sabır ve sebat var. Hıra Dağı'nda nazil olan ayet-i kerimeler yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle başlıyordu. Bunu İslam'ın ilk emri oku emridir diye biraz eksiğiyle sık sık tekrarlıyoruz. Ancak bilmemiz gereken bir gerçek daha var. Hıra'da nazil olan bu ilk ayet-i kerimelerden sonra bir süre vahyin gelişi durmuş, daha sonra yukarıda zikredilen Müddessir suresinin ilk ayetleri nazil olmuştur. Yeni emirler ve irşat gelmiştir. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse, yaratan Rabbinin adıyla oku emrinden sonra tebliğde bulunma emri, maddi ve manevi temizlik emirleri nazil olmuştur. Dolayısıyla iç ve dış temizlik İslam'ın ilk emirlerindendir. Zikredilen hadis-i şerifte de bu vurgunun varlığına iyi dikkat ediniz. Tevhid inancının safiyet ve berraklığında, ona zarar verecek kirlerden, bulanıklıklardan uzak durmanın son derece mühim olduğunda şüphe yoktur. İki cihan saadeti temelde buna bağlıdır. Onunla iç içe zikredilen dış temizliğin ehemmiyeti de gözlerden ve gönüllerden kaçmamalı, ihmale uğramamalıdır. Bedenimizin, elbiselerimizin, evimizin, eşyamızın temizliği de bu temizlik çerçevesindedir. Bu aile fertlerimizin sağlık ve sıhhati, huzur ve saadeti için son derece lüzumludur. Kısaca, müminin bedeni, elbisesi, evi, iş yeri, bulunduğu ortam temiz olmalıdır. Görenin gönlüne ferahlık verecek derecede temiz üstelik. Elbise veya ev temizliği denilince de lüks veya pahalılık anlaşılmamalıdır. Sadeliğin kendine ait bir güzelliği ve olgunluğu vardır. Temizlik, pahalılık ve lüksten farklı bir şeydir. Temizlik müminin şiarı olmalıdır. İslam'ın emri budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına söylediği şu sözler bizleri dış görünüşe, dikkate, tertip, düzen ve temizlik konusunda irşad edicidir. Siz kardeşlerinizin yanına geliyorsunuz. Güzel elbiseler giyin. Binekleriniz, üzerlerindeki eğerleriniz, semerleriniz, yükleriniz de düzgün olsun. Kendinize öyle dikkat edin ki diğer insanların içinde vücuttaki güzel ben gibi göze çarpıcı ve güzel olun. Şüphesiz Allah çirkinliği, kötülüğü sevmez, çirkinleşmeyi de sevmez. Bu hadis-i şerif Ebu Davud rahmetullahi aleyh'in Sünen'inde libas bölümünde yer alır. Yine Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde bulunan bir hadis-i şeriftir. Hakim de Müstedrek'te yine libas bölümünde rivayet eder. Hakim Ebu Derda'dan rivayet ettiği bu hadis için isnadı sahih der. Zehebi de onu tasdik eder. Bir mümin her zaman ve her yerde giyiminin düzgünlüğü, endamının uyumluluğu ve davranışlarının olgunluğu ile takdir toplamalıdır. Esasen mümin her şeyle güzel olmalıdır. Davranışlarıyla, cana yakınlığıyla, kullandığı kelimelerle, ifade gücüyle, taşıdığı niyetle, güler yüzüyle, güzel giyimiyle, sadelikte güzelliği yakalayışıyla, zevk anlayışıyla, fıtrata güzel gelen şeyleri seçişiyle, dostluğu istenilir ve arkadaşlığı arzu edilir bir insan olmalıdır böyle oluşuyla. Aynı şey evi içinde geçerlidir. Evler düzenli, temiz ve hijyenik olmalıdır. Elbette çocukların hali ve çocuklu evlerin durumu bilinir. Ancak bu ihmale sebep gösterilmemeli evde sıhhatli bir atmosferin daima varlığı korunmaya çalışılmalıdır. Bu, kendimiz ve çocuklarımız için son derece lüzumludur. Temizlik, imanın şiarıdır dedik. Yarısıdır dedik. Abdesti düşününüz. Değişik vesilelerle emredilen guslü, diğer taharet emirlerini, her de dişlerin temizlenmesini, yani misvağı ve misvak ile ilgili teşvik edici hadisleri, Efendimizin misvak kullanmadaki devamlılık ve dikkatini, ümmetini bu yönde ısrarlı teşvikini düşününüz. Bir şeyi daha düşününüz. Daha dün temizlik nedir bilmeyen, taharet nedir anlamayan, halen de asıl ruhunu yakalayamayan batılılardan temizlik ve düzenlilik dersi alır, onlara imrenir hale geldiğimizi. Daha doğrusu neler kaybettiğimizi ve ne hale düştüğümüzü. Evlerimiz bizim ve çocuklarımızın en çok vakit geçirdiği, oturduğu, yattığı, kalktığı, gülüp oynadığı, yuvarlandığı, namaz kıldığı, yemek yediği yerdir. Yuva bizim yuvamızdır. O bizlere yakışır şekilde olmalıdır. Bu eşyanın varlığıyla değil, bizim duygu ve hassasiyetimizle ilgili bir konudur. Mümin kardeşlerimiz bu konuda dikkatli olmalıdır. 35. nasihat. Çocuklarınızın iyi arkadaşlar edinmelerine dikkat ediniz. Ebu Sa'id'in el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Ancak mümin biriyle arkadaşlık et. Sofrana oturtup yemek yedirdiğin insan ancak takva sahibi, takva ehli bir insan olsun. Bu hadis-i şerif de Sünen Ebu Davud'da yer alan edep bölümünde bulunan bir hadis-i şeriftir. Aynı zamanda Sünen-i Tirmizi'nin Zühd bölümünde, Hakib'in Müsedrek'inde bulunur. Tirmizi hadisin Hasan, Hakim sahih olduğunu söyler, Zehebi de onu tasdik eder. Bu hadis-i şerifteki hassasiyete dikkat ediniz. O mümin gönüllerle, takva ehli dostlarla kaynaşmamızı emrediyor. Bu asla ihmal edilmeyecek bir irşattır. İyi arkadaş hem büyükler hem de çocuklar için son derece önemlidir. İnsan yaratılıştan başka insanlarla bir araya gelmeye, onlarla kaynaşmaya meyillidir. İhtiyaçların temini, hayatın devamı için her insan başkalarıyla dayanışmak zorundadır. Böylece her insanın kendini daha fazla güvende hissedecek, hayatı mana kazanacak, karşılıklı bilgi, duygu ve tecrübe akışı insanlara medeniyet alanında durmadan yükselme imkanı sunacaktır. Çocukların arkadaş ihtiyacı ise ayrıca üzerinde durup değerlendirilmelidir. Arkadaşlar daima birbirinin davranışlarından, duygu ve düşüncelerinden etkilenirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tesire dikkat çekmek için kişi dostunun dini üzerinedir. Dolayısıyla sizden birisi kiminle dostluk edeceğine iyi dikkat etsin buyurur. Bu hadis-i şerifte hem Sünen-i Ebu Davud'da hem de Tirmizi'de, Sünen-i Ebu Davud'da edep bölümünde, Tirmizi'de zühd bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Tirmizi adeti olduğu gibi hadisin hükümlerini söylerken bu hadisin hasen garip olduğunu söyler. İnsanlara karşı gösterilecek sıcak davranış, güler yüz ve içten tavır yerli yerinde olduğu zaman güzel hasletlerdendir. Arkadaş veya dost edinmek ise bundan daha farklıdır. Kendisi de tesiri de devamlılık ifade eder. Her insan hayatın iniş ve çıkışlarında dost olacağı ve arkadaşlık kuracağı insanları iyi seçmeli, bu konuda son derece dikkatli olmalıdır. Aynı dikkat fazlasıyla çocuklar için gösterilmelidir. Çünkü onlar hayatın ilk basamaklarındadır ve arkadaş seçme konusundaki tecrübeleri oldukça azdır. Dolayısıyla anne ve baba çocuklarının edindiği arkadaşlara dikkat etmeli, güzel arkadaş seçme konusunda onlara yardımcı olmalı, yol göstermelidir. Çocuğun arkadaş edinebilmesi, arkadaşlarıyla iyi geçinmesi, onlar tarafından sevilen ve aranılan birisi olması sevinilecek bir durumdur. bu çocuğunuzun kendisine güven duyduğunu, arkadaşlarıyla paylaşmayı bildiğini, kaynaşma duygusu taşıdığını, arkadaşlarını anladığını ve onlarla birlikte hayatı paylaşmak konusunda uyumlu olduğunu, ahlaki değerlerinin bulunduğunu, karşılıklı hukuka uyduğunu gösterir. Bütün bunlar da sıradan meziyetler değildir. Çocuğunuzun ruhi sağlığının da yerinde olduğunu, hayat basamaklarında iyi ilerlediğini gösterir. Unutmayınız ki arkadaş edinmenin en iyi yolu iyi bir arkadaş olmaktır. Dost olmanın en iyi yolu da iyi bir dost olmaktır. Çocuğunuzun iyi arkadaş edinebiliyorsa iyi arkadaş olabiliyor demektir. Bu da sizi sevindirmelidir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Çocuğunuzun güzel hasletleri, dostça tavırları, arkadaşlık hukukuna riayeti ile ilgilenilmeli. Bunlar üzerine titizlikle durulmalı. Edindiği arkadaşlarda da bu özelliklerin bulunduğu anlaşılmalıdır. Bu konuda ebeveyn dikkatli olmalıdır. Çocuğunuz iyi arkadaş edinebiliyorsa, bu arkadaşlığın temelinde iyi bir arkadaş olduğu, iyi geçindikleri, karşılıklı hukuka riayet ettikleri ve gerçekten birbirlerinde sıcaklık buldukları için mi, yoksa altında bir başka sebep mi yatıyor? Bu konu araştırılmalıdır. Bu gözlerden ırak tutulmamalıdır. Şimdi, daha kolay misallendirerek söylemek gerekirse, eline verdiğiniz para veya imkan ona arkadaş çekiyor olmamalıdır. Sineklerin bala, reçele üşüştüğü doğrudur. Fakat bu üşüşme hiç de sevimli bir beraberliğin habercisi değildir. Çevresini saranların onu el üstüne tutması böyle bir sebebe dayalı olmamalıdır. Çünkü böyle bir sebebe dayalı arkadaşlık, gerçek bir arkadaşlık, gerçek bir dostluk değildir. Süresi de çok defa elde bulunan imkanların süresiyle sınırlıdır. Ya da istenilen yöne kolay sürüklenir olduğu keşfedilmiş olabilir çocuğunuzun. Bu da menfaatçi arkadaşlarının çocuğunuzdan ayrı bir menfaatlenme yoludur. Böyle bir arkadaşlığın da hayır getirmeyeceği bilinen bir gerçektir. Bütün bu durumlar anne ve baba tarafından iyi değerlendirilmeli, çocuk ve arkadaş çevresi takip edilmeli, çocuğa yöneltilen yerli yerinde sorularla veya zaman zaman arkadaşlarını görme ve konuşma yoluyla hem arkadaşları hem de yaptıkları ile ilgili bilgiler toplanmalı, arkadaşlık çerçevesi ve boyutları iyi tespit edilmelidir. Anne ve baba çocuklarının arkadaşlarına değer vermeli, çocuklarıyla birlikte güzel ve doğru adımlar atmalarından memnun olduklarını dile getirmeli, ziyarete geldiklerinde güzel karşılanmalı, güvenildiği ve değer verildiği kendilerine hissettirilmelidir. Arkadaşına vereceğiniz değer, aynı zamanda çocuğunuza verdiğiniz değerdir. Sizin güzel tavırlarınız, arkadaşından çok çocuğunuzu memnun edecektir. Bu gerçeği unutmayınız. Çocuğunuzu arkadaşlarına güzel örnek olma, onlara güzel hasletler aşılama, onları doğru şeyler yapmaya teşvik etme konusunda yüreklendirmelisiniz. Ona ön bilgiler vererek ufkunu açmalısınız. Bu hem çocuğunuzun arkadaşları arasındaki durumunu güçlendirecek, hem de arkadaşlarıyla birlikte güzel şeyler yapmalarına vesile olacaktır. Zikr-i Hakim'de yer alan şu duanın dile getirdiği ve bizi irşad ettiği manayı sakın unutmayınız. Rahman'ın kulları, Rabbimiz bizlere yüzümüzü artacak, göz nurumuz olacak eşler ve çocuklar, nesiller nasip eyle. Bizleri takva sahiplerine önder kıl derler. Bu ayet-i kerime Furkan suresinin 74. ayetidir. Ayrıca mümin gönüller olarak birbirimizin çocuklarına da sahip çıkmak, onların hayır ve salahı için gayret göstermek zorunda olduğumuzu, yeryüzünde iyilik, doğruluk ve güzelliğin yayılması, hak davanın muzaffer olması için el ele vermemizin lüzumu asla akıldan çıkarılmamalıdır. Müminler daha çok zaman kaybı yaşamadan bu şuura bir an önce ermelidirler. Kayıplar ve acılar yaşamak istemiyorsanız çocuklarınızı kötü arkadaşlardan uzak tutunuz. Bunu yaparken güzel üsluplar kullanınız. Gerçekten maddi manevi manada büyük olunuz. 36. Nasihat. Çocuklarınızın yanlış alışkanlıklar edinmesine fırsat vermeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babanın çocuğun manevi gelişmesi üzerindeki tesirini şöyle vurgular. Bir çocuk ancak selim İslam fıtratı üzerine doğar. Onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi olmasına anne ve babası sebep olur. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin cenaiz bölümünde, Sahih-i Müslim'in kader bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Daha birçok kaynakta bulunduğunu kardeşlerimiz zaten biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birçok kaynakta yer alan bu hadisin devamında bir de misal veriyor. Develer, yavrular. Siz bu yavrular arasında kulağının ucu kesik bir yavru biliyor musunuz? Buluyor musunuz? Onların kulak uçlarını daha sonra siz kesiyorsunuz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu vurgularken sebep olunan eksikliğin, noksanlığın insandan kaynaklandığını vurguluyor. Esasen bu misalde ifade edilen gerçek fazla izaha ihtiyaç duyurmayacak kadar açık ve net. Nasıl bir yavru annesinden dünyaya gelirken azaları tam olarak dünyaya geliyorsa, insanlar da fikir ve düşünce olarak sevin bir şekilde dünyaya gelirler. Dış tesirler onlara kötülük aşılamasa ve kötü yolları öğretmese, bu selim fıtratları devam etse, hayır ve güzelliklerle iç içe olurlar. Nasıl sağlıklı doğan hayvanların kulakları tanınsınlar diye veya başka sebeplerle sonradan insanlar tarafından kesiliyor ve hayvanın bu sağlıklı tabiatı bozuluyorsa, insanın selim yaratılışı da dış tesirlerle bozulmaktadır. Size dıştan tesir eden bütün duygulardan sıyrılarak selim fıtratla şöyle bir düşününüz. Neler doğrudur? Neler doğru değildir? Neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Başkasının malına zorla veya hileyle elinden almak, aklı baştan alan insanı rezilce davranışlara sürükleyen, sıhhatini yok eden içkiler içmek, başkasının iffetine göz dikmek veya iffetsizlik örnekleri sergilemek, zayıf ve çaresizi ezmek, başkalarının acı ve sıkıntılarından zevk almak, alın terine, el emeğine dayanmayan, başkalarına hizmet sunmadan, karşılığını vermeden kazanç elde etmek, cana kıymak, başkalarının rahatsız olacağını hesaba katmadan sınırsız hürriyet kullanmak, çirkin kelimeler sarf etmek, büyükleri hiçe saymak, küçükleri korkutup ürkütmek, bencillik, korkaklık ve saldırganlık. Daha niceleri. Şimdi ikinci çerçeve. Güler yüzlü, tatlı sözlü olmak, insanlarla iyi geçinmek ve onlara güven duygusu vermek, alın teriyle, el emeğiyle kazanmak, helal yemek, helal giymek, Allah'ın bahşettiği nimetlerden istifade etmek ve onu lütfedene şükretmek, yardıma muhtaç insanların yardımına koşmak, hayrı ve güzellikleri tavsiyeleşmek, iffetli ve güzel ahlaklı olmak, mazluma yardım etmek, zalimin zulmünü durdurmak, bunun için bir araya gelip yardımlaşmak, yeryüzünde hakkın hakim olması, iyiliğin yayılması, kötülüklerin, çirkinliklerin ve çirkeflerin silinmesi için mücadele vermek ve daha niceleri. Bütün bunları tefekkür süzgecinden geçiriniz. Haklarında iyi veya kötü, doğru veya yanlış olarak hüküm veriniz. Bunu iyi niyetle yapınız. Gönlünüz gerçekten ne diyorsa ona hükmederek işaretleyiniz. Verdiğiniz hükümlerin çoğunun İslam'ın verdiği hükümlerle aynı yönde olduğunu göreceksiniz. Şimdi tekrar düşününüz. hangi çirkin ve yanlış şey vardır ki İslam ona güzel veya doğru demiştir? Hangi güzel ve doğru olanı da çirkin veya yanlış olarak adlandırmıştır? Veya hangi çirkini emretmiştir, yanlışı emretmiştir, hangi doğruyu yasaklamıştır? Eğer az da olsa zihninizin takıldığı şeyler olursa geri dönünüz. Bilgilerinizi ve duygularınızı yeniden gözden geçiriniz. Sağlam bilgilere ulaştığınızda, duygularınızı da dış tesirlerden kurtardığınızda nice doğruları yakalayacaksınız. Sonra dış dünyadaki zorlamaları ve yanlış kanaatleri düşününüz. İblisin kendisine ne kadar köle ve uşak bulduğunu, akıllarla kalplerle ne kadar oynadığını o zaman göreceksiniz. İçki içmenin, bar ve pavyonları, plajları doldurmanın, kucak kucağa dans edip edep iffet ar duygularını hiçe saymanın, eşini, annesini, kardeşini, yakınını, sevdiğini, kıskanma hissini gönüllerden silmenin çağdaşlık sayılması, methedilmesi nasıl mümkündür? Bunu aklınıza o zaman işte sığdıramayacaksınız. Allah için alnı secdeye koymak, kula kulluk etmemek, Allah'ın emirlerini hayata aksettirerek iki cihan saadeti için gayret göstermek, samimi duygular beslemek, iffetli olmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek için çırpınmak, helal ve haram çizgilerini korumaya çalışmak, ne zaman kötü olduğu ve istenmeyen şeyler arasında yer aldığı, bunları hissedince cemiyette dış dayatmalarla hayretler edeceksiniz. Batıl ve yanlış zihniyetler birçok ülkede devlet güçlerini nasıl arkasına almayı ve onları hakka karşı kullanmayı başardı, inanın ki biz de hayret ediyoruz. Ne zaman kötüye iyi, iyiye kötü denir oldu, bunu da garipsiyoruz. Ama iç dünyamızda yine de iyiye iyi dendiğini, kötüye kötü dendiğini göreceksiniz. Üzüm bağından kopardığınız bir salkımı düşününüz. Görünüşü ve tadıyla ne kadar güzeldir. Dünyada ne kadar çok çeşidi vardır. Biz ondan ne kadar çok istifade ederiz. Yaprağından, ışkınından yani filizinden, henüz olgunluğa ermemiş tanelerinden bile. Salkımından koparıp kendisini yeriz. Kurutur, kurusunu saklarız. Meyvesiz mevsimlerde onu yeriz. Kompostusunu yaparız. Suyunu çıkarır içeriz. Pekmezini yapar yeriz. Şirasını içeriz. Bütün bunlar lezzet ve gıda doludur. Onlarla yetinmeyip mayalandırıp şarap haline getirmek, haramlaştırmak ve bu kadar nimeti bize bahşeden Allah'a isyan ederek onu içmek nankörlük değil de nedir? Hayatın bütünü bunun bir benzeri değil midir? Sayısız nimetlere karşı ihanetler ve nankörlükler sergilenmiyor mu? Kimisi nimet sahibini unutup manasız bir hayatın girdaplarında dönüp durmuyor mu? Kimi de iradesine hakim olamayıp nefis arzularının peşinde sürüklenip gitmiyor mu? Hayatın içinde ne kadar isyan ve nankörlük örnekleri var. Ama hayat bize ne kadar doğruyu söylüyor da biz dinlemek istemiyoruz. Ancak biz bu konuşmamızda daha çok içki ve kumar çeşitleri, uyuşturucu, bar ve pavyonlara girip çıkma, sigara, hırsızlık, yan kesicilik, şehvet peşinde koşma, okuldan evden kaçma gibi kötü alışkanlıkları kastederek dile getirmeye çalışıyoruz. Bu tehlikeleri sakın evinizden, çocuklarınızdan çok uzak tehlikeler sanmayınız. Çoğu masumca sanılan küçük kaçamaklarla başlar ve gün gelir anne ve babayı şaşkınlık ve çaresizlikle kıvrandıracak bir noktaya ulaşır. Spor totoyu, lotoyu, iddiayı, piyango çekilişlerini, tavla oyunlarını, parasına veya hediyesine yapılan maçları, bayramlarda sigara paketlerini atılan küçük kasnakları ve sonrasını küçümsemeyiniz. Hatta kazananın diğer arkadaşlarının misketlerini elinden aldığı basit bilye oyunlarından başlayınız ve basamak basamak yukarı çıkınız. Gizli gizli sigara çekişlerini, büyükleri içki içerken görüp yaşanan özentileri ve diğer içilen musibetleri. Yalnız iken, kendisini dışlanmış hissederken, bir başarısızlığın burukluğu yaşanırken, tesellinin böyle şeylerde aranışını, aranabileceğini, kötü arkadaşların teşvikini, ekranlardan yuvaların içine dökülen kirleri, içkili baloları, artık birçok evde yer alan bar köşelerini, elde kadeh tutmanın çağdaşlık sayılıp özendirilmeye, teşvik edilmeye çalışıldığını, sabahlara kadar tepinip çığlıklar koparmanın marifet ve hayat zevki olarak zihinlere aktarılışını ve çağdaş sayılışını, yangın içinde yürüdüğümüz kor köz üzerinde yürüdüğümüz bir gerçektir. Her şeye rağmen yanmayanları görerek hamd ettiğimiz, sevinç duyduğumuz da bir başka gerçektir. Selim fıtratların hala varlığını koruduğu da öyledir. Ancak daima dikkatli, daima uyanık, daima yüksek dirençli bir iradeye sahip olmak zorunda olduğumuz asla unutulmamalı. İhmalin cansız ellerine bırakılmamalıdır. Rabbimizin ikazı ve buyruğu gözden ve gönülden ırak tutulmamalıdır. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları, şeytanın işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki felaha, kurtuluşa eresiniz. Kesin olarak bilmelisiniz ki şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık, kin ve nefret sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz. Onlara son verdiğiniz değil mi? Bu ayet-i kerimeler Maide suresinin 90 ve 91. ayet-i kerimelerdir. Ve bizi hem ikaz eden, hem irşad eden, hem de kesin yasak koyan ayet-i kerimelerdir. Ayet-i kerimede ifade edilen şeytan işi pislikler bugün modern, çağdaş şekillere büründüler. Güzel ambalajlarla sarıldılar, süslendiler, pazarlandılar. İşi gücü onları teşvik etmek, süslemek ve pazarlamak olanlar türedi. Bir gazetenin son sayfasını bütünüyle kaplayan bir ilan görmüştüm. Ortalarında uzaktan rahatlıkla okunabilecek şekilde büyük harflerle mangaldaki külü daldaki bülbüle çeviren Türk mucizesi yazıyordu. Bu bir rakının reklamıydı. Mucize ne mucize, bülbül de ne bülbüldü. Demek ki bazı insanların zevki böyle bülbülleri dallara kondurup dinlemekti. Şakiyen bu bülbüllerin söyledikleri şahsiyetleri, aileleri, çocukları, yarınları, onlar ne olursa olsundu. Sadece bu yolla para gelsindi. Bu yolla insanlar çığırından çıksındı. Bu yolla insanlar şeytana uşak olsundu. Bu yolla gelen haram paralar gelsin, ceplere dolsundu. Bugün boş arsalar, yıkılmaya yüz tutmuş, içi boşaltılmış harabe evler, köprü altları, kuytu köşeler, tinerci barına haline geldi. O çocuklar da bizim çocuklarımız. Dün uğruna fedakarlıklar sergilendiği, imanı, ulvi hedefleri, gayesi olan, bütün dünyaya örnek olma şerefine eren, tarihe izzet ve şerefini nakşeden bir milletin çocuklarıdır üstelik. Dışarıdan ithal edilmediler. Uzaydan da inmediler. Rahman'ı unutarak yetiştirilmeye çalışılan bir gençliğin kenar mahalleleri o çocuklar. Çağdaş marşlar ve şarkıcılarla yetiştiler. Aydınlığı bazen barlarda, pavyonlarda, bazen plajlarda, bazen kuydu köşelerde aradılar. Onların kalplerindeki imanı silerek yok etmek için gayret edenler artık sevinebilirler. İftihar edebilirler. Yaptıklarıyla övünebilirler. Boşluk denizinde yüzen, bataklıklarda gezen, haktan yan çizen, heveslerinin arzularının peşinden sürüklenen bir nesil elde etmeyi, aile yuvalarının temellerini sarsmayı başardılar. Sevinçleri yine de kursaklarında kalmalı. Ellerindeki bu kadar imkana rağmen iman fidanlarını hepten yok edemediler. Yeniden filizlendi. Zor şartlara rağmen dalların ucundan tomurcuklar kendisini yine gösterdi. Kuş sesleri yeni baharların müjdesini veriyor. Ellerindeki tırpan bu çimleri biçmekten aciz kalacak. Zaman zaman tutuşturdukları ateş, enginlere uzanan ve giderek saf tutan bu ormanı yakmaya, yok etmeye yetmeyecek. Çocuklarınızı kötü alışkanlıklardan koruyunuz. Birçok kötü alışkanlığın çok defa kenarlarda, köşelerde sigara içmekle başladığını unutmayınız. Sigarayı küçük bir musibet olarak da görmeyiniz. Nice büyük belaların temelini, küçük musibetlerin hazırladığını da unutmayınız. Şu hadisi şerifin işaretini de aklınızdan çıkartmayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her sarhoşluk vereni ve her insan bedelini zayıflatıp direncini kıranı yasakladı. Bu hadis-i şerif, Sünen-i Ebu Davud'un Eşribe bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Hadisin her sarhoşluk verenin nehyedildiğini dile getiren ilk bölümü, birçok kaynakta farklı rivayet ve ifade şekilleriyle hep nakledilir. Bu genellikle bilinmektedir. Ümmü Seleme validemizden bize ulaşan bu rivayet ise Sünen-i Ebu Davud'da zikrettiğimiz gibi nakledilir. Rivayette yer alan müfettir kelimesinin iyi değerlendirilmesinin, ifade ettiği mananın daha iyi anlaşılmasının gerektiğine inanıyoruz. Kelimeyi yukarıda bedeni zayıflatıp direnci kıran olarak tercüme ettik. Kelime esasen beden direncinin kırıklığı, eklem yerlerinin halsizleşmesi, sinir sisteminin gerilip bedenin zayıflaması manasına gelen bir kelimedir. Bedendeki halsizlik hissi fütur olarak ifade edilir. Zayıflığın, dirayetsizliğin, dirensizliğin yaşandığı devirlerde de bu manada fetret devri ismi kullanılarak anılmıştır. Müfettir kelimesinin neyi vurguladığı üzerinde zihin yoran ilim ehli, uyuşturucuların ortaya çıktığı ve tanınmaya başladığı andan itibaren kelimenin ona işaret ettiğini dile getirmişler. Afyon, eroin, esrar gibi uyuşturucu maddelerin de bedeni zayıflattığına, mafsalları gevşettiğine, iradeyi zaafa uğrattığına dikkat çekmişlerdir. Kelimenin yapısı bu manaya yakındır. Ancak uyuşturucuları müskir kelimesinin çerçeve içerisine aldığı, yani sarhoşluk verici kelimesinin kuşattığı da bir gerçektir. Çünkü müsir sarhoşluk veren, akla dengesini kaybettiren, aklı perdeleyen, aklın düzenli kullanılmasını engelleyen demektir. Dolayısıyla biz müfettir kelimesinin daha açık ve canlı bir şekilde sigarayı ve onunla aynı manada çiğnenen otları, buruna çekilen enfiyeyi çerçevesi içerisine aldığına inanıyoruz. Akıl almaz boyutlarda yayılan ve salgın dünya musibetleri arasında sayılması gereken sigara alışkanlığı ile ilgili söylenebilecek elbette ki çok söz var. Sağlığa ve şahsiyete tesiri, sebep olduğu israf, en yakınlardan başlayarak çevrede yer alan insanların haklarının çiğnenmesi, irade zayıflığı ve daha nice konuda. Bunların çoğu bilinen ve giderek sıkça dile getirilen sözler. Giderek canlanan gayretler de var. Giderek artan şuur ve mücadele de var. Onları sizlerin düşünce ufuklarınıza bırakıyor, çalışmalarını daha çok aile ve çocuklar üzerine yoğunlaştıran Profesör Doktor Zikzekler'in kötü alışkanlıkları ile ilgili kendi de yaşadığı dünyadan aktardığı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi onları dile getireceğim. O şöyle diyor: Amerikalılar dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan 5 milyar insanın toplamından daha yüksek düzeyde uyuşturucu kullanıyorlar. Bu Amerikalı bir insan. Onun sözlerine devam ediyorum. 9 milyondan fazla Amerikalı kokaini denemiş ve 25 milyonu ise herhangi bir tipte bir yasa dışı uyuşturucu kullanmış. Günümüzde doğan bebeklerin %10'u daha henüz rahimdeyken uyuşturucu ve yüksek seviyede alkol kullanımı ile yüz yüze gelmekte. Hamile bir kadının kokain kullanması bir kere dahi olsa bebeğin üzerinde harap edici etkiler bırakabiliyor ve çok yüksek tıbbi harcamalara sebebiyet verebiliyor. Her 12 Amerikalı'dan birisi düzenli olarak uyuşturucu kullanırken 52 milyon kişiden her biri günde ortalama 31 sigara içiyor. 100 milyondan fazla Amerikalı her gün içki içiyor ve bunların 18,5 milyonunun ciddi alkol problemleri var. Ya maliyetler? Bunlar hala onun sözü devam ediyor. Ya maliyetler? Bu konuda hiç kimsenin elinde kesin sonuçlar yok. Fakat bazı kaynaklardan faydalanarak birkaç rakama ulaşılabiliyor. İsterseniz işe uyuşturucuya başlangıç olan tütünden başlayalım. Satın alış fiyatı, tıbbi harcamalar ve üretkenlik kaybı toplam 150 milyar doları geçmektedir. Bu rakam sigara içiminin sebep olduğu insan mutsuzluğunu, rahatsızlığını içermiyor. Şimdi hesapları o durmadan biliyorsunuz maddi taraftan bakıp maddi taraftan yapıyor. Ancak öbürüne de böylece dikkat çekiyor. Sözlerine yine devam ediyoruz. Yıkılan aileler ve mahvolan hayatlar işin içine katılmadan, alış fiyatı, tıbbi harcamalar ve üretkenlik kaybı açısından alkolün sebep olduğu zarar 250 milyar doları geçiyor. Yasa dışı uyuşturucuların alış fiyatları, tıbbi ve rehabilitasyon harcamaları, üretkenlik kaybı ve işlenen suç faturaları 200 milyar doları geçiyor. Tabii buna hesaplanması mümkün olmayan kişisel yıkımlar dahil değil. Bu üç rakamı topladığınızda 600 milyar dolardan daha fazla kayıpla karşılaşıyorsunuz. Toplumumuzdaki bu üç kanseri ve beraberlerinde getirdikleri problemleri ortadan kaldırarak 10 yıl içerisinde yoksulluğa bir nokta koyabilir ve dünyanın en büyük kredi açan ülkesi haline gelebiliriz. Boşanmalarımızın %90'ı temelde alkole dayanmakta. Alkol kadın ve çocuk tacizlerinin %70'inde etkin sebep olarak yer alıyor. Otoban ölümlerinin %50'sinden fazlasına alkol bağımlısı kişiler sebebiyet veriyor. İçki problemi olan kişilerin %97'si evlerimizde, okullarımızda, fabrikalarımızda ve iş yerlerimizde rastladığımız kişiler. İşin en korkunç yanı ise alkol bağımlısı olan kişilerin %90'dan fazlası bu konuda problemleri olduğunu kabullenmiyor, inanmıyor. Yaklaşık 10 ile 11 yaşındaki 100 bin çocuk en azından haftada bir kere içki içiyor. Amerika'da 28,6 milyon çocuğun ebeveyni alkolik. Bu bilgileri size Zigzaglar'ın Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuk Yetiştirmek adlı kitabından aktardım. İşte size yönünü ve yolunu şaşırmışların imrendiği dünyadan bir yaprak. Peşinde sürüklendiklerimizin durumu bu olsa da, insanlarımızı çılgın bir gayretle onların yuvarlandığı uçuruma doğru sürüklemeye çalışanlar bulunsa da, diyarımız henüz bu bataklığın içine bütünüyle gömülmedi. Ancak alkolik olanlarımız öyle hızlılar ki, onlarla aramızdaki alkol litresi açığını bir hayli kapatıyor, çağdaşlık yolunda hızla ilerliyorlar. Ecel duvarına toslayıncaya kadar herhalde bu ilerlemeleri devam edecek. Rabbimize hamd ediyoruz ki kalplerden sökülüp atılamayan iman hala cemiyetimizi ayakta tutuyor. Bizim ulvi gayemiz, uğruna fedakarlıklar sergileyeceğimiz hedeflerimiz, hayallerimiz, ümitlerimiz, hesap gününe inancımız var. Yolumuzu aydınlatan hidayet rehberimiz var. Bunların nasıl bir nimet olduğu, bize nasıl güç verdiği, ayaklar sürçünce elimizden nasıl tuttuğu üzerinde düşünülmesi gereken gerçeklerdir ve güzelliklerdir. Bunların ardından bir gerçeği daha vurgulayalım. Çocuklarımızı her türlü yanlışlıklardan korumalıyız. Onlardan önce de kendimizi. İslami hassasiyet olan kardeşlerimizin sigara içmelerinin ayrı bir çirkinlik arz ettiğini unutmayınız. Tesettürlü bayanların sigara içmelerini ise çok daha çirkin bir şekilde göze battığını, görüp şahit olan insanlar tarafından ciddi bir eksiklik ve kusur olarak kaydedildiğini vurgulamak zorunda olduğumuzu da ne olur affediniz. Ayrıca aşırı televizyon düşkünlüğünün kötü alışkanlıklardan sayılabilecek bir duruma geldiğini unutmayınız. Saatlerce televizyon karşısında kalmak, böylece bilgi ve ahlak kirliliğinin hedefi haline gelmek veya boş, faydasız, ciddiyetten uzak, hedefsiz ve gayesiz programlara kilitlenip kalmak basite alınamayacak derecede kötü bir alışkanlıktır. Televizyon neticede bir alettir. Aletler iyiye de kullanılır, kötüye de. Ancak son derece faydalı olabilecek bu aletin çılgınlık derecesinde kötüye kullanıldığı, bir milleti hatta bütün dünyayı ifsad etmek için silah haline getirildiği her aklı selim sahibinin kabul edeceği bir gerçektir. Bu konu üzerinde ayrıca durulacak ve incelenecek bir konudur. Televizyonun tehlikesi ve zararları bilinmekte, nasıl ve ne şekilde tedbir alınacağı, irade hakimiyeti için neler yapılacağı ise ne yazık ki bilinmemektedir. Kendinizi ve çocuğunuzu ekranların esiri olmaktan kurtarma irade ve şuuru gösteriniz. Boyutu ne olursa olsun, sıkıntı nereden gelirse gelsin, hepimiz bunu yapmanın lüzumuna inanıyor, bunu yapmanın gerektiğini biliyoruz. Aynı tehlike farklı bir şekilde bilgisayar tiryakiliğinde de vardır. Saatlerce süren bilgisayar oyunlarına dalıp gitmek, bıkıp usanmadan internette dolaşmak, kopuk cümlelerle bilgisayarları karşılıklı dedikodu aleti haline getirmek ve daha niceleri evlerde daima görülen manzaralardan biri oldu artık. Çocuklar dış dünyayı, arkadaşlarıyla oynamayı, anne ve babası kardeşleriyle konuşmayı unutur hale geldiler. El kabiliyetleri kayboldu. Kasları gelişmez oldu. Hatta diyebilirim ki eridi. Yüzlerinin rengi gitti. Arkadaş edinme duyguları söndü. Tek yönlü bilgiler çok bilgi sayılır oldu. Bugünün çocukları çok farklı denilerek çok şey bildikleri zannedilir hale geldi. Çok şeyleri bilmedikleri, suni bir dünyada yaşamaya başladıkları gözden kaçtı. Her şeyin aşırısının zararlı olduğu da ne yazık ki unutuldu. Bu tiryakiliğin üzerinde daha ciddi durulmalı, aletlere esir olmak yerine onları kullanmak ve onlara efendilik edebilme iradesine sahip olmak için ayrıca çalışılmalıdır. Bu yönde üsluplar geliştirilmeli, araştırmalar yapılmalıdır. 37. Nasihat. Çocuklarınızı kendi cinsiyetlerine uygun olarak yetiştiriniz. Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerif, çarpık davranışların tehlikesine karşı bizleri şöyle ikaz ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, erkeklerden kadınlara benzemeye, kadınlaşmaya çalışanlar ile kadınlardan erkeklere benzemeye, erkekleşmeye çalışanlara lanet etti. Bu hadis-i şerif, Buhari'nin libas bölümünde nakledilen bir hadis-i şeriftir. İnsan nesli tarihler boyu varlığını ve devamlılığını iki cinsiyet ile, yani erkek ve kadınla sürdürür. Bu iki cinsiyetten dünyaya gelmeyen sadece Adem aleyhisselam, Havva validemiz ve İsa aleyhisselamdır. Bunun dışındaki bütün insanlar bir anne ve babadan dünyaya gelmişlerdir. Hepsinin soyu neticede Adem ile Havva validemize dayanır. Zikr-i Hakim'de bu gerçek şöyle dile getirilir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Birbirinize tanışmanız, kaynaşmanız, farklı vasıflarınız, özellikleriniz de bilinmesi için sizleri kavimlere, kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır. Elbette ki Allah her şeyi bütün yönleri ve incelikleriyle bilir ve her şeyden haberdardır. Bu ayet-i kerime Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimede hayatın iki cinsiyetle başladığı ve devam ettiği, Allah katında gerçek değerin ve üstünlüğün takva ile olduğu vurgulandığı gibi, ırkçılık zihniyeti ve ona bağlı anlayışlar da reddedilir. Evet, hayat iki cinsiyetle devam eder. Bu iki cinsiyetin kendi özelliklerini en iyi şekilde koruması da hayatın en sağlıklı devam yoludur. Selim fıtrat da buna uygundur. Nice gariplikler yaşadığımız bu günlerde cinsiyetin karmaşası, eğitim düşüncesizlikleri de yaşıyoruz. Biz bu karmaşanın sadece eğitim ile ilgili kısmına dikkat çekiyor, anne ve babanın bu konuda dikkatli olmasını, bilgili ve şuurlu hareket etmesini arzu ediyoruz. Şimdi İnsan Denen Meçhul isimli kitabıyla Nobel Tıp Ödülü alan Dr. Alex Carrel'in sözlerine kulak veriyoruz. Erkekle kadın arasındaki farklar, organlarının farklı şekillerinden, rahimin mevcudiyetinden, adet görmekten veya terbiye tarzından ileri gelmiyor. Bunlar çok derin bir sebepten ileri gelirler ki, bu da cinsi guddelerin imal ettiği kimyevi maddelerin bütün organizmaya dolması, organizmanın bununla dolu olmasıdır. İşte bu esasları bilmemek, feminizm öncülerini her iki cinsin aynı terbiye, aynı işler, aynı yetki ve sorumlulukları alabilecekleri inancına sevk etmiştir. Gerçekte kadın erkekten önemli derecede farklıdır. Kadının vücudundaki hücrelerin her biri kendi cinsinin izlerini taşır. Organik ve bilhassa sinir sistemleri için de durum aynıdır. Fizyolojik konularda yıldızlar aleminin kanunları kadar sert ve merhametsizdir. Onların yerine insani arzuları koymak imkansızdır. Onları oldukları gibi kabul etmek zorundayız. Kadınlar kabiliyetlerini kendi tabiatları, yaratılışları istikametinde geliştirmeli, erkekleri taklit etmeye kalkmamalıdırlar. Medeniyetin ilerlemesinde kadınların rolü erkeklerinkinden daha yüksektir. Bu rolü terk etmemeleri gerekir. Müellif bir hayli tıbbi bilgiler verdikten sonra sözlerini şöyle tamamlıyor. Genç kızlara, erkeklere verilen fikri formasyonun, hayat tarzının ve idealinin aynısı verilmemelidir. Terbiyeciler erkek ve dişilerin organik ve dimağî farklarını, bunların yaratılıştaki rolünü dikkate alınmalıdırlar. İki cins arasında değişmez ayrılıklar vardır. Medeni dünyanın kuruluşunda bunu hesaba katmak şarttır. Birçok fikirlerini, temel bilgilerini Avrupa'dan almakla övünen zihniyet, bir Fransız bilim adamı olan Alexis Carrel'in bu sözlerini tutmuşa ve tutacağa benzemiyor. Sanki tam tersi yapılıyor. Kadınlar erkekleştirilmeye, erkekler kadınsı yapılmaya çalışılıyor. Birbirini bütünleyici özellikler ve bağlayıcı bağlar koparılmaya, yok edilmeye uğraşılıyor. Kız çocuklarının sadece bedenlerine değil davranışlarına bakınız. Erkek çocuktan o ne kadar farklıdır. Duygu yönü ne kadar canlıdır. Kendisini sevdirmek, sevgi ve şefkat duygularını üzerine çekmek konusunda ne kadar başarılıdır. Oyuncaklarını nasıl farklı seçer. Ağlayan küçük kardeşinin sesi nasıl önce onun dikkatini çeker. Çocuk kucaklamaya ne kadar meraklıdır. Aynı şekilde erkek çocuklarının davranış ve kabiliyetleri, atılganlıkları da ne kadar farklıdır. Oyuncak tercihleri de ne kadar dikkat çekicidir. Doğru olan bu yaratılışlarına uygun olarak yetiştirilmeleri, terbiye edilmeleri, eğitilmeleridir. Bu alanda dış dünyada şahit olduğumuz dengesizlikler basite alınmamalı, yuvalar ihmal ve düşüncesizliklerden uzak tutulmalı, çocuklarımız fıtratlarına uygun yetiştirilmelidir. Fıtrata ters insanların nasıl şahsiyetlerini kaybettiklerine, nasıl ulvi duygulardan sıyrılıp basitlikler sergilemeye başladıklarına dikkat ediniz. Erkek çocuğu olmayan ailelerin kızlardan birini erkek gibi yetiştirmeye meraklı olduklarını, aynı şekilde kız çocuğu olmayanların erkek çocuklarından birini, özellikle de küçüğünü evde dizlerinin dibinde kız gibi yetiştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ayrılan ailelerde anne yanında kalan erkek çocukların hep anne veya annenin arkadaşları, yakınları olan kadınlarla bir arada bulunma meyline sahip olduklarını görüyoruz. Sadece bu da değildir. Onların tavırlarını ve davranışlarını taklit etmeye başladıkları, onların davranışlarını sergiledikleri de göze çarpıyor. Bu durumda olan çocukların erkek arkadaşları yoksa, erkek arkadaşlarla yeterli derecede vakit geçirip oynama imkanı bulamıyorlarsa, tehlike oranı daha da büyüyecektir, büyümektedir. Çocuklarınızı bu türlü tehlikelere karşı da koruyunuz ve onlara kendi cinslerine uygun terbiye veriniz. Allah'ın yarattığı fıtratı gözden uzak tutmayınız. Hatalı davranışları basite almayınız. Yanlış değerlendirme ve ihmal tuzaklarına da düşmeyiniz. Yavrularınız sağlıklı olsun. Gelecek günleriniz de güzel olsun. Yuvanız saadetli de olsun.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal

0: Kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-96-16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212-654-4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili amel nedir? En temute ve lisanuke ratbun. Senin ölüm gelinceye kadar dilinin ıslanmasıdır. Ne ile ıslanması? Min zikrillahi, Allah-u Teala'yı zikirle. Yani en sevgili amel bir kimsenin ölümüne kadar, ölüm gelinceye kadar dilini Allah-u Teala'nın zikriyle ıslatması. Yani dilinden Allah-u Teala'nın adını düşürmemesi en büyük ameldir. Biliyorsunuz zikir anma demek, değil mi? Bir şeyi hatırlama, bir şeyi anma. Tabii zikir kalbi olur, bir de dille olur. Hepsi birbirine bağlantılı. Ne yapacak? Kalple dil birlik içerisinde olacak. Yani eğer dil kalptekiyle bağ kurmazsa, sadece sözde kalırsa bu bir fayda vermez. Ama ikisi ne olacak? Böyle birliktelik halinde aynı şeyleri söyleyecek. Kalp hissedecek, kalbi zikrini yapacak, dil de bunu dışarı vurmuş olacak. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor, dilin Allah'ın zikriyle ıslansın ta ölünceye kadar. Demek ki bizim her halimizde Allah-u Teala'yı zikretmemiz gerekiyor. Kur'an okuyacağız. Namaz bir zikirdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Namazımıza devam edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için öğretmiş olduğu dualar var, sözler var, zikirler var. Bunları yapmaya çalışacağız ki şimdi dilin ıslansın demek, bir şey yaş olduğu zaman, mesela diyelim bir ağaç, bir sebze, efendim bir ot veya farklı şeyler düşünün. Yaş oldu mu nedir? Onda canlılık vardır. Kurumuşsa o ne yapar? Çürümüştür, kırılmıştır, işe bitmiştir onun. Yani hayat emaresi onda kalmamıştır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle az sözle çok şey ifade edecek, sözler söyleyecek kapasitede böyle Allah-u Teala'nın onda bir vergisi var. Ne diyor? Bak, öyle kısa bir söz söylüyor ki ne manalara geliyor. İşte canlılığın işareti. Demek ki bir kimse Allah'ı zikretmiyorsa, dil Allah-u Teala'yı anmıyorsa, onunla meşgul olmuyorsa, onu zikretmiyorsa, o zaman o dil nedir? Ölmüş. Kurumuş, gitmiş. Ha, ıslak kalması da nedir? Yaş kalması da nedir? Onun çalışıyor olması, hayatta olmasıdır. Peki hayatta olması da neyin işaretidir? Allah-u Teala'yı zikretmesiyledir. Çünkü Allah-u Teala'yı zikreden bir kalp, bir kişi canlıdır. Onu zikretmeyense ölüdür. İşte ne zamana kadar? Bu bir anlık değil, bir günlük değil, beş günlük mesele değil. Ta ki ecel gelip seni buluncaya, yakalayıncaya kadar bu şekilde o dilin Allah-u Teala'yı zikredecek ki zaten en önemlisi de nedir? Son nefeste iman üzere gitmek. Akibet de çok önemli. Çünkü bakarsınız güzel güzel ameller işler ama eceline yakın adam değişmiştir.
Allah korusun günahkar hale düşmüştür. Fısk ve fücura dalmıştır. Dilinde kötü sözler, küfür sözler olmuştur. Bu şekilde de canı alınıp gidebilir. Allah böyle bir tehlikeden korusun. Nedir? Ta ölünceye kadar bu hal üzere gitmek. Yani bir günlük, beş günlük mesele değil, üç günlük değil, bir aylık değil. Usanmadan, bıkmadan, gönül rahatlığıyla ta ölüm gelip buluncaya kadar kişi ne yapacak? Allah-u Teala'yı zikredecek. Müminin özelliği nedir? Allah-u Teala'yı zikretmektir. Peki münafığın özelliği nedir? Allah-u Teala'yı zikretmemesidir. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala münafıkları vasfederken onların Allah-u Teala'yı az zikrettiklerini veya hiç zikretmediklerini belirtiyor. Peki münafık olmamak için, münafıklıktan kurtulmak için de ne yapacağız? Allah-u Teala'yı çok zikredeceğiz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde ve birçok ayet-i kerimede ne diyor? Allah'ı çokça zikredin diye buyuruyor. Allah'ı çokça zikredin. Ve yine Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala'yı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Demek ki hem erkek hem kadın Allah-u Teala'yı zikredecek ki o Allah-u Teala'nın hitap ettiği o vasfa ersin. Müminin özelliği Allah-u Teala'yı zikretmesi, onu hiçbir zaman unutmaması, onunla birlikte olması, Allah-u Teala'nın kendisini görüyor ve gözetiyor olduğunu bilmesi ve bu şekilde de diliyle bunu ikrar etmesidir. İşte bize düşen dilimizi Allah-u Teala'nın zikriyle ıslatmak. Kötü sözlerle, günah sözlerle, yalanla, iftirayla, gıybetle, dedikoduyla, efendim onun bunun meselesiyle, boş işlerle, boş sözlerle dili ıslatmak boş. Gereksiz ve bunun da sorumluluğu var. Dil ne konuşacak? Ya hayır konuşacak ya susacak. Hayır nedir? İşte Allah-u Teala'yı zikretmesi, güzel sözler söylemesi, Kur'an okuması değil mi? Hadisleri okuması, insanlara güzel nasihatta bulunması, iyi şeyler anlatması bunlar nedir? Hep dilin güzelliklerindendir. Allah-u Teala dilimizi korumayı bize nasip eylesin ve dilimizi devamlı bir şekilde zikirle meşgul etmeyi nasip eylesin. Şimdi zikir nedir? Vücudun gıdasıdır. Vücuda ne var? Ne ihtiyacı vardır? Gıdaya ihtiyacı vardır. Bedenin ayakta durabilmesi için suya, sıvıya ihtiyacı var değil mi? Yiyeceklere ihtiyacı var. Beden bu ihtiyaçlarını alırsa sağlıklı olur, dinç olur. Ama bu ihtiyaçlarını alamazsa o zaman ne yapar? Beden zayıflar ve hastalıklar baş gösterir ve kötü bir duruma düşer. Aciz bir duruma düşer, hasta bir duruma düşer. İşte bu nedenle zikirde nedir? Bedenin gıdasıdır, vücudun gıdasıdır, ruhun gıdasıdır, kalbin gıdasıdır. Zikirle kalp ayakta durur, diri olur, canlı olur ve bu şekilde de ibadetlerini güzel bir şekilde yapmış olur. Allah-u Teala diyor ki siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Zikirdeki bir güzellik de bu. Sen Allah-u Teala'yı zikrettiğin zaman, andığın zaman Allah-u Teala da ne yapıyor? Seni anıyor. Güzel bir toplumda andın, Allah da seni daha güzel toplumda anıyor. Bu şekilde sana mükafatlarda bulunuyor ki ya Rabbi senin zikrini dilimizden düşürme, ölünceye kadar dillerimizi senin zikrinle ıslat diye biz de dualarda bulunuyoruz. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ahabbul e'mali ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli amel imanun billahi, Allah-u Teala'ya iman etmek. Sümme sılatur rahimi, sılay rahim yapmak. Sümme emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker, sonra emri bil ma'ruf, nehyu anil münker yapmaktır. Ve ebgazul e'mali Allah-u Teala'ya ilallahi, Allah-u Teala'ya da en kötü, sevmediği, buğz ettiği amel neymiş? El işraku billah, Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Sümme kati'atur rahimi, sıla-i rahmi kesmek diye Peygamberimiz buyuruyor. Demek ki Allah-u Teala'ya en sevimli ameller neymiş? Allah'a iman edeceğiz. Sonra sıla-i rahmi yapacağız. Sonra iyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Bunlar sevimli olanlar. Peki Allah-u Teala'nın ebgazul amali ilallah, Allah-u Teala'nın en çok nefret ettiği, sevmediği de neymiş? El işrak, Allah-u Teala'ya şirk koşmak
ve sonra da sılahi rahmi kesmektir. İman nedir? Bir şeyi kuvvetlendirme. Hani yemin derler, sağ elden de geliyor. Bir şeyi kuvvetlendirme kelime olarak. Onun dışında ıstılah olarak nedir? Allah-u Teala'ya, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hepsini ne yapmak? Kur'an-ı Kerim'in bir başından bir ta sonundaki en son ayetine kadar hepsine inanmak, tasdik etmek ve dil iliyle ikrar etmektir. Çünkü iman olmazsa mümin olunmaz. İmanın zıttı nedir? Küfürdür. Yani her şey zıttıyla bilinir. Küfür de nedir? Yalanlamaktır, inkar etmektir. Allah muhafaza buyursun, Allah korusun. İşte onun için en sevimli amel neymiş? İman etmektir. Çünkü iman etmedikten sonra her şey boş. Zaten bir amelin kabul olunabilmesi için birinci şart nedir? O kimsenin iman etmiş olması lazım, mümin olması lazım. Sonra, yani imana sahih ha, sonra nedir? Ameli saliha. Salih amel işleyecek. Salih amel ne? Allah'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şekilde olacak. O nasıl emretmişse aynı o şekilde olacak. Sonra ihlas olacak, Allah için olmuş olacak. Eğer bu üç şart bulunmazsa o amelin kabul olması mümkün değildir. İşin başı da iman etmektir, mümin olmaktır. Amel edebilmesi için, amelin kabul olmasının içinde ne yapar? O şart gerekli. Ve bu nedenle en sevimli amel diyor iman etmektir. Kişi iman etmedi mi mümin olamaz. Mümin olamadı mı da kafir olur, küfre düşmüş olur. Allah korusun. Bizi Allah iman ehlinden eylesin, imanlı kullarından eylesin. Sonra ne diyor? Sıla-i Rahim. Bakın birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala Sıla-i Rahim'den bahsediyor. Sıla-i Rahim'i emrediyor. Birçok hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sıla-i Rahim'i emrediyor. Nedir Sıla-i Rahim? Biliyorsunuz akraba ve yakınları ziyaret etme. Yani hemen aklımıza gelen bu. Hallerini, hatırlarını sorma, gönüllerini alma, efendim onlarla birlikte olma, onlarla ilgi ve alakayı devam ettirme. İşte bu şekilde hemen anlarız. Yüce dinimiz, İslam dini, insanlar arasında böyle ilişkilere çok önem vermiş. Sosyal bir din, her zaman bunu söylüyoruz. İşte bu nedenle bu insanlar arasındaki ilişkide kimden başlar? Anne babadan, aileden ve böyle yakınlardan başlar ve sırasıyla böyle komşu, işte mahalleli böyle devam eder, gider. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş, önemini belirtmiş ve cennete gidebilmenin şartlarından birisinin sebep olacağını da sıla-i rahim yapmak olduğunu bildirmiş. Ve her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınlarının görüp gözetilmesini ve akraba ve yakınlardan başlanmasını emretmiş. Ve dikkat edin, gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde böyle hemen iman, namaz, zekat gibi farz ibadetlerden hemen sonra sıla-i rahim zikredilmiş. Bakın görüyorsunuz, Allah-u Teala'ya iman ediyor, sonra Peygamberimiz ne diyor? Sıla-i rahim yapacaksın. Çünkü alimler ittifakla şunu söylüyor, sıla-i rahimi yerine getirmek bir vecibedir, bir vazifedir, vaciptir ve bunun terk edilmesi de nedir? Günahlardandır. İnsanı günaha sokar. Çünkü sen akrabalar ve yakınlarınla şer'i bir mazeret olmadığı müddetçe onlarla ne yapacaksın? İlişkini kesmeyeceksin ve devam ettireceksin. Mesela Allah-u Teala Nisa suresinin de hemen iki ayetinde buyurur, Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının diyor. Bu şekilde. Ve onlar ki Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler, yani akrabalık bağlarını devam ettirirler, iyilikte bulunurlar, Rablerine karşı saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar diye buyuruyor. Ve yine diğer bir ayette Allah-u Teala, Allah'ın tevhid akidesini kabullendikten sonra onu bozanlar
ve Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar, işte akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünü fesada verenler var ya, işte bunlar, lanet onlara ve yurdun kötüsü cehennem de onlaradır diye buyuruyor Rahat suresinin 25. ayetlerine kadar. İşte bu nedenle akraba arasındaki ziyaretler, onlara hal hatır sormalar nedir? Sevgi bağlarını güçlendirir, dargınlıkları sona erdirir, böyle nefreti ortadan kaldırır, sevinç ve üzüntülerin karşılıklı bir şekilde paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çareler aranmasına aracı olur, vesile olur. Mesela yaşlıların ziyaret edilmesi onlara moral verir, destek verir. Efendim, yalnızlık hissinden insanlar kurtulur. Şu anda mesela yaşadığımız dünyada herkes yalnız. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes birbirinden şikayetçi. Hani belli bir süre ben yalnızım, daha iyiyim, rahatım dersiniz ama bir zamandan sonra o yerini neye bırakır? Özgüvenin gitmesine, yalnızlığa, korkuya, endişeye yerini bırakır. İşte İslam böyle insanların özgüveninin yıkılmaması için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gereklerinden olduğundan ne yapıyor? Akrabalık bağlarını güçlendirmeyi teşvik ediyor ve emrediyor. Mesela bir de şu var. Karşıdan bir menfaat bekleyerek bu ilişkileri devam ettirmeyeceksin. Nerede bekleyeceksin? Allah'tan bekleyeceksin. Bu işte ben buna gidersem şu menfaatim olur, İşte bana şöyle oldu, böyle oldu, şundan şöyle aldım, alamadım gibi düşünceler iyi değildir. Allah'tan bekleyeceğiz. Gayemiz akrabalarımızı mutlu etmek olsun. Sevabını da Allah'tan bekleyeceğiz ki bu şekilde akrabalık bağı güçlenmiş olsun. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah hadisimize devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ehabbul amali ilallahi imanun billahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel nedir? İmanun billah, Allah-u Teala'ya iman etmek. Sümme sılatur rahimi, sonra sıla-i rahim yapmak. Sümme el-emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker, sonra da emri bil ma'ruf, nehyi anil münker yapmak. Yani iyiliği emretmek, kötülükten de sakındırmak. Ve ebgadul a'mali ilallahi, Allah-u Teala'nın sevmediği, nefret ettiği amel de nedir? El-işraku billahi, Allah'a şirk koşmak. Sümme kati'atur rahimi ve sıla-i rahmi de kesmektir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın neleri sevdiğini, hangi amellerin daha sevimli olduğunu, daha güzel olduğunu, daha iyi olduğunu ve yapmamız gerektiğini bizlere belirtiyor ve yol gösteriyor. Bir, Allah-u Teala'ya iman edeceğiz. Sonra sıla-i rahmi koruyacağız. Sıla-i rahmi yapacağız. Çünkü bakın, şuna şahit olmuşsunuzdur. Herkes de şahittir. Sıla-i rahmi gözeten, akrabalarını gözeten, akrabalarına iyilik yapan insanlar, çok hatalı, kusurlu insanlar bile olmuş olsalar, rızık yönünden rahat olan insanlar. Çünkü Allah-u Teala sıla-i rahmi gözeteni gözetiyor ki sıla-i rahimde ne yapıyor? Duada bulunuyor. Çünkü sıla-i rahmi gözetmek nedir? Malın bereketlenmesine, rızkın artmasına bir vesiledir. Bu nedenle bu tür insanlar her ne kadar hatalı da olsa, çok büyük yanlışları da olsa, bakıyorsunuz rızık noktasında ileri derecedeler, kazançları çok. İşte diyor alimlerimiz, sebebi o kimselerin sıla-i rahmi gözetmelerinden, akrabalarına karşı iyi davranmalarından, onlara karşı cömert olmalarındandır. Darda kaldım, akrabasına yardım ediyor, akrabasını gözetiyor ve faziletli bir davranış akrabayı gözetmek. Bu konuda birçok hadis-i şerifler var ve bize düşen de, hele şu günümüz dünyasında, günümüz şartlarında, akrabalık bağını güçlendirmek. Akrabalarımızla ilişkiyi devam ettirmek. Yani her türlü iletişim vasıtası var, imkan var. Yani insan bir telefon açmaktan da mı aciz, bir mesaj göndermekten de mi aciz, İşte bir hal hatır sormaktan da mı aciz? Eskiden olsa hadi neyse, mektup yazıyordunuz, mektubunuz bile günlerce sonra oraya ulaşıyordu. O size cevap yazsa yine günlerce. Yolculuklar zordu, insanlar gelip gidemiyordu. Ama şimdi bakıyorsunuz dünya küçülmüş, yolculuklar da kolay, gidip gelme de kolay, mesafeler de kısalmış. Onun ötesinde
az önce de kısaca belirttiğimiz gibi iletişim vasıtaları, telefondu, işte değişik şeyler. Efendim görüntülü konuşabiliyorsun karşısındaki insanla. Böyle imkanlar var. Bu imkanları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu imkanları iyi değerlendirirsek sevabımız çok olur. Hem dünyada hem ahirette. Sıla-i rahmi kesersek, başka hadis-i şeriflerde Peygamberimiz buyuruyor, diyor ki dünyadayken cezası verilen, tacil edilen suçlardan birisi nedir? Sıla-i rahmi kesmektir. Daha dünyadayken cezası gelir. Allah korusun, Allah muhafaza buyursun. Sonra nedir? Emru bil marufi ve nehyi anil münker. Emri bil maruf yapacak, nehyi anil münker. Münkerden de insanları sakındıracak. Maruf nedir? İyi olan, güzel olan, aklın ve şeriatın güzel dediği örf. Oradan geliyor hani. Örf diyoruz ya, örflerimizde var, örfümüzde şu var diyoruz. Nedir? Aklın hoş gördüğü, güzel gördüğü bir şey. Münker ne? Hem şeriatın, hem Kur'an'ın, hem sünnetin ve hem de aklın çirkin gördüğü şey. Demek ki bir müminin, bir Müslümanın görevi neymiş? İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Tabi bu başta alimlerin ve ulemanın görevi. Alimler ve ulema bu konuda ne yapacaklar? Önderlik yapacaklar. Çünkü dini biliyorlar, meseleyi biliyorlar. İnsanları ne yapacaklar? Uyaracaklar. Bir kötülük gördükleri zaman elleriyle, buna olmuyorsa dilleriyle, bu da olmuyorsa kalben buğz edecek. Bu nedenle alimlerin görevi nedir? Hakka anlatmak, doğruyu anlatmak. Bu bir vecibedir. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk, bir ümmet bulunsun. Bu bizim vazifemiz. Böyle bir topluluğu, böyle bir ümmeti bulundurmak bizim vazifemiz. Eğer bulundurmazsak hepimiz günaha girmiş oluruz. Ve iyiliği emredip kötülükten de sakındırmazsak, kötülükler de yayılırsa sonra ne olur? Belalar, musibetler arka arkaya gelir. Dua edersiniz diyor Peygamberimiz, dikkat edin. Dua edersiniz de dualarınız da kabul olmaz. Bu iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı terk ettiğimiz zaman da başımıza gelecek bela, musibet, ceza da ortada. Bu nedenle İnsan hata edebilir, yanılabilir, yanlış bilebilir. Ne olacak? Bu insanlara anlatılacak. İnsanın ruhunun vaaza ihtiyacı vardır, nasihata ihtiyacı vardır, değil mi? Burada ne yapar insan? Hataya düşmüştür, yanlışa düşmüştür. Ne olur? O yanlış insana hatırlatılır, öğretilir, bildirilir. O yanlıştan insan kurtarılmış olur, o günahtan insan kurtarılmış olur. Ha, bununla birlikte insanın ruhu böyle kendisi sevk edilmek ister. Ne yapacak? İyiliğe sevk edilecek. Hayır anlatılacak. Güzel şeyler anlatılacak. Çünkü bu dinimizin gereklerindendir. Zulüm, haksızlık, gasp almış başını gittiği zaman, şirk almış başını gittiği zaman ne yapacak? Ümmet bu görevi yerine getirecek. Ha, ümmet ne yapar? Seçkin insanları bulur, alimleri bulur, yetiştirir. Onlar bu işi yaparlar. Mesela İslam'da hisbe teşkilatı var. Ne demek? İyiliği emretme, kötülükten sakındırma meselesi. Hatta öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonraki 4 halife döneminde pazarlara böyle insanları tayin etmişler. Esnafı denetlemişler, halkı görmüşler, halkın eksikliklerini görmüşler, onlara güzel şekilde nasihatlerde bulunmuşlar. İşte iyiliği emretmişler, kötülükten sakındırmışlar. Esnafta hata görmüşler, onu sakındırmaya çalışmışlar. Esnafa güzel tavsiyelerde bulunmuşlar. Böyle bir teşkilatlanma kurmuşlar. İslam bunu getirmiş. Böyle yapılmazsa, iyilik emredilip kötülükten de sakındırılmazsa, o zaman ne oluyor? Bütün ümmet sorumlu oluyor. Sorumluluğu yerine getirmeyen bir grup, bir kişi, bir ümmetten olur, cezalandırılır. Ve bu şekilde de Allah-u Teala cezalandırır. Ha, emri bil maruf nehy anil münker yaparken de kişi meseleyi çok iyi bilecek. İnsana ne anlattığını, neden yanlış olduğunu iyi bilecek veya neyi teşvik ettiyse, marufu emretmişse, neden iyi olduğunu, güzel olduğunu ayet ve hadislere dayanarak, ulemanın sözlerine dayanarak iyi bilecek ve iyi anlatacak. Ve üstelik dünyalık bir beklenti içerisinde olmayacak. Hayır için, iyilik için, Allah rızası için yapacak. Yani onlara büyüklük taslamak için, onları küçük düşürmek için değil. İyilik için bunları yapmak zorunda. E öyle olmazsa ne olur? İyi olmaz. Hedefe varılmaz. Amaca ulaşılmaz. Çünkü sen karşı tarafı küçük düşürmek için
böyle şeyler yapmaya çalışırsan, ilahi bir gayen yoksa, işte sana büyük desinler, her şeyi biliyor desinler mantığıyla gidersen, bu da iyi bir davranış olmaz. Allah korusun ve muhafaza buyursun. Peki sonra ne yapıyoruz? Ve ebkadul amali ilallahi, Allahu Teala'ya en çirkin amel, onun sevmediği, hoşlanmadığı, buğz ettiği amel de neymiş? El işrakü billahi, Allah'a şirk koşmaktır. Neden? Çünkü şirk en büyük zulümdür. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize öyle buyuruyor. Şirk en büyük zulümdür. Çünkü seni yaratan, sonsuz nimetler veren, güç ve kudret sahibi Rabbini tanımama, onu eksik görme, onda eksiklik atfetme, onun yanında eş ve emsal tanımadır. Bundan daha büyük zulüm olabilir mi? Şöyle düşünün. Sizin eviniz var. Başkası gelmiş diyor ki ben bu eve ortağım. Hakkı olmadığı halde bu evde tasarruf sahibiyim, söz sahibiyim. Veya işte iş yeri açmışsınız. İş yerine birisi geliyor diyor ki burası da benim de hakkım var. Sen kimsen, ben de öyleyim diyor. Siz buna tahammül gösterebilir misiniz? Bunu kabul edebilir misiniz? İşte Allah-u Teala'ya hakkını vermeme en büyük zulümdür. Şirk de en büyük zulümdendir. Ve Allah-u Teala'nın affetmeyeceği günah da şirktir. Bu nedenle şirk noktasında çok hassas olmak gerekiyor. Çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede Yusuf suresi 106. ayette Allah-u Teala öyle buyuruyor. İnsanların çoğu zaten

yok. Onun zımmında ümmete diyor. Ha, dikkat edin. Allah'ın hakkını bilin. Allah'ı tanıyın. Marifetullah diyoruz ya, Rabbin kim olduğunu bilin. Ona eş benzer tayin etmeyin. Ondaki rububiyet konusunda, uluhiyet konusunda, hakimiyet konusunda eş ve benzerler tanımayın diye ne yapıyor? Böyle uyarılar geliyor. Demek ki Allah'a şirk koşma çok büyük bir zulüm, çok büyük bir haksızlık. Ve şirk en büyük zulüm. Allah Kur'an'da öyle diyor. Zulüm nedir? Bir haksızlıktır. Hakkı yerine koymamaktır. Adaletin zıttıdır. Adalet nedir? Her şeyi hakkını yerine göre koymadır. Şirk ne peki? Hakkı yerine koymamadır. Allah-u Teala'ya emsal tanımadır. Ondaki vasıfları başkasında görmedir. Bu ne demek? Allah-u Teala'da eksiklik görmedir. Hani bir ortak tayin ettiğin zaman demek ki onda bir eksiklik var ki o biri onu tamamlamaya çalışıyor. Onun dediğine yok diyecek, onun dediğine yok diyecek. Ayet-i Kerime'de olduğu gibi. İşte zulüm bir şeyi yerinden başka bir yere koymaktır. Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Aynı zamanda andolsun ki biz Adem oğullarını üstün bir şerefe nail kıldık diye Allah-u Teala İsra suresinin 70. ayetinde buyuruyor ki bu ayetin ifadesince Allah'ın şerefli kıldığı, şeref verdiği insan nefsini mahlukata ibadet ettirerek alçak ve zelil kılmaktır. Allah-u Teala insanı şerefli yaratmış, en güzel bir şekilde yaratmış. O ne yapıyor? Bu şerefi terk ediyor. Kendi gibi bir insana tapınmaya çalışıyor. Ve Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu başka bir varlıkta Allah-u Teala'daki olan hak ve hukuku görmeye çalışıyor. Allah korusun. Bu nedir? Zelilliktir, alçaklıktır. Ve büyük bir zulümdür. Çünkü bu mabutluğu hiç yeri olmayan ve olmasına hiçbir şekilde imkan bulunmayan bir mevkiye koymaktır. Mesela Ali'nin malını alıyorsunuz siz, başka bir şahsa veriyorsunuz. Bu nedir? Haksızlıktır, bu zulümdür. Çünkü Ali'nin malını ne yapıyorsunuz? Alıp başkasına verdiğiniz zaman ne demek istiyorsunuz? Bu Ali'nin değil, başkasının malıdır demek istiyorsunuz. Değil mi? Bu yanlış bir davranıştır. İşte şirk koşmak da ne demek? Mabutluğu Allah'tan başkasına, ilahlığı Allah'tan başkasına vermektir. Allah'tan başkasının ise mabut olmaya kesin ve kesin hiçbir hakkı ve imkanı da yoktur. Hak ve imkanı olmayan bir kimseye veriyorsunuz. Buna nedir? En büyük günahtır, en büyük şirktir diye Allah-u Teala buyuruyor. Sonra ne diyor? Allah-u Teala'nın sevmediği amel sümme katiatur rahimi ve sıla-i rahmi kesmektir. Sıla-i rahmi kesmek. En büyük günahlardan birisi bu. Allah-u Teala sıla-i rahmi ne diyor? Fesat olarak, yani kesmeyi, sıla-i rahmi kesmeyi fesat olarak nitelendiriyor. Adam mesela imkanlaşıyor, imkanı çoğalıyor, zenginleşiyor. Bu sefer diyor ki ya ben zenginim, işte akrabalarım da gelir gider, benden menfaatlenirler. Benim evimde yerler, içerler, benden para isterler, mal isterler, işte şunu isterler, ben bunlarla uğraşamam. İşte benim makamım var, mevkim var, param var, şu bu der. Ne yapar? Bu sefer kendi akrabalarından kopmaya çalışır. Onlara iyilik yapmak istemez. Ve bu kötü bir ahlaksızlıktır ki Allah-u Teala Muhammed suresinin 22. ve 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Demek diyor idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz, öyle mi? Yani bak, güç ve imkan eline geçtiği zaman akrabaya iyilik yapmıyor. Hemen ne yapıyor? O bağı koparıyor. Allah da diyor öyle mi yapacaksın? Akrabalık bağlarını bile koparıp parçalayıp keseceksin, öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir. Ne kadar acı bir tablo. Allah-u Teala onlara ne yapmış diyor? Rahmetinden kovmuş, lanet etmiş. Demek ki dünya menfaatleri için akrabalık bağlarını kessen bir kimse bu ayetin şumuluna girer ve bu ayet noktasında derin derin düşünmesi gerekiyor. Hepimizin düşünmesi gerekiyor. Ha, şer'i bir mazeretten dolayı, şeriatın çizdiği bir yoldan dolayı akrabanız helal ve harama dikkat etmeyin, günahlar içerisinde, şirkin içerisinde ne sizin nasihatinizi dinliyor. Böyle bir akrabalık bağı tabii koparılabilir.
Hani koparmamak yine iyidir ama koparılabilir. Fakat böyle bir durum söz

0: konusu değilken sırf dünyalık için akrabalık bağını koparırsanız, işte Allahü Teala bu ayette bize öyle bir hitap ediyor ki, öyle bir tehditte bulunuyor ki, bunu çok iyi derin derin düşünmemiz gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allahü Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahü Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Allah'a ortak koşanlar kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki, Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Tekrar yeniledik Rıdvan ahdini. Hakim kılmak için bu yüce dini. Dünyayı sömüren zulme haddini bildirmek için yola

0: tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0-2

0: 60kopinet.com.tr.
1: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 18.
10: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim sizleri de tüm müminleri de belalardan, afetlerden, kötülüklerden ve kötülerden muhafaza eylesin inşallah. Bugünkü programımızın soruları yine namazla ilgili olacak. Namaz nedir sorumuza birkaç programda cevap vermeye çalıştık. İnşallah yine aynı konumuza, yani namaz nedir sorumuza cevap bulmaya çalışacağız. Namaz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle gözümün nuru dediği şeydir değerli izleyicilerimiz. Nur

0: Nursuz bir göz görür mü, görmez. Görmeyen bir gözün sahibine ne hayrı olur, değil mi? Yani görmeyen bir göz, hatta ameliyat edilir, kişi çirkin görünmesin diye cam göz denirdi eskiden. Şu an tıbbi olarak ismini bilmiyorum. Camdan bir göz takılırdı ki kişi çirkin görünmesin diye. Yani görmeyen bir gözün bir cam kadar, bir misket kadar bir değeri yoktur. Veya o mesabede bir değere sahiptir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözümün nurudur dediği zaman, gözünün nuruna benzettiği zaman bize bu mesajı veriyor. Yani görmeyen bir gözün nasıl ki bir kıymeti, değeri, bir niteliği, bir kalitesi yoksa, namazsız bir hayatın da bir kıymeti, bir değerinin olmadığından bize haber verir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Böyle bir mesaj var burada. O halde şöyle bir cümle de kuralım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözümün nurudur diyor namaza ve Müslümanlar, tabii ki namaz Müslümana farzdır. Müslümanlar birçoğu namaz kılmıyorlar. Memleketimizde birçoğu namaz kılmıyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselamın gözümün nuru dediği şeyi nasıl gözde büyütebiliriz ki, değil mi? Namaz kılmamak bizim için niye o kadar meşakkatli, o kadar büyük, yapılması çok güç bir şey olsun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zira gözümün nuru dediği. Evet, namaz Allah Resulü'nün bize tarif ettiği şekliyle elbette ki bizi telakki edecektir. En son söylediğimiz namaz tarifinden sonra devam ediyoruz. Namaz bu anlamda zorluk değil, bize zor gelmemeli, zorunluluktur. Öyleyse zorunluluk, yani farzdır, kesin kat'i bir farzdır. İmanından sonra gelen, yapılması gereken ilk fiildir, ilk ameldir, ilk ibadettir. Eyvallah. Bu bir zorunluluk olsun önce, sonra bir zevk olsun. Yani namazı kılmak insanlara zor gelmesin. Zorunlulukla birlikte insanlara zor gelmesin. Ondan zevk alınsın. Hani Hazreti Osman radıyallahu anh'in hanımının ifadesiyle diyor ki, evinin etrafını muhasara etmişler, Hazreti Osman'ı vuracaklar. Hanımı şöyle söylüyor, diyor ki, ey asiler diyor, sizin derdiniz iktidar olmak, Osman'ın derdi ise doya doya namaz kılmak. Gerçekten onlar namaza doymadılar. Çünkü onlar namazı bir yükümlülük olarak, bir yük olarak kabul etmiyorlardı. Rablerinin, Rabbimizin emretmiş olduğu o namazı önce bir emir telakki edip sonra emir baş göz üstüne diyerek en güzel şekilde onun hazzına varmak, onun şuuruna, onun bilincine varmak. Evet, namaz kılanların bile bu anlamda namaza ihtiyacı vardır. Namaz mı kılıyoruz? Öyleyse bu anlamda bizim de yeni yeni namazlara ihtiyacımız var dostlar. Hangi namazlara? Bugünlerde içini boşalttığımız ve içini dolduracağımız namazlara. Bizi cennete taşıyacak namazlara. Bizi kötülüklerden alıkoyacak namazlara ihtiyacımız var. Bizi biz edecek, iyi bir insan, iyi bir Müslüman edecek namazlara ihtiyacımız var dostlar. Namazı tarif ederken, namaz öyle bir ibadet ki, gerçekten Müslüman olmamızın kanıtı. İmanla şirk arasında bir çizgi, imanla küfür arasında bir perde. O halde namaza bakıyoruz, namazın terkine asla cevaz yok. Mesela oruç. Oruç ibadetini hasta olduğumuzda, efendim seferde olduğumuzda istersek tutarız, istersek tutmayabiliriz. Hastalandığımızda bazı durumlarda Allah Celle Celaluhu ruhsat vermiştir, tutmayabiliriz, sonra kaza ederiz. Ama namaz böyle değil. Diyelim ki zekat, hac imkan olmayınca bu ibadet yapılmıyor, farz da değil. Ama namaz öyle değil. Namaz hazarda, seferde, karada mısın, denizde misin, havada mısın? Her halükarda. Savaşta mısın? Her halükarda namazı kılmak zorundasın. Veya bir başka yönüyle, hasta mısın? Ne kadar hastasın? İstersen yatalak ol, namazı terk edebilir misin? Hayır. Namazı ima ile de olsa kılmak zorundayız. Savaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ne yapıyorlardı? Allah Celle Celaluhu'nun tarif ettiği şekliyle yarısı bir kısmı namaz kılarken bir kısmı onları bekliyordu. Onlar namazı bitirince bu defa diğerlerini bekleyip geride kalanlar namazlarını kılıyorlardı. Hayvanın üzerinde, bir bineğin üzerinde gidiyorsun. İmkan bulamadın herhangi bir sebepten dolayı. Can korkusundan dolayı, efendim yer müsait olmayabilir, yağıştan dolayı, herhangi bir sebepten dolayı. Hayvanın üzerinde, binitin üzerinde bile namaz kılınıyor. Bu arada şöyle bir parantez açalım. Binitin üzerinde namaz kılınır ama özel şartlarda. Fakat bugün otobüslerle seyahat ediyoruz. Efendim otobüs durabilen bir araçtır. Bazen bazı otobüs firmaları kaptanlar namaz vakitlerinde durmuyorlar. Ve şöyle bir ifade kullanıyorlar. Ya araba giderken de araç giderken de kıbleye döner o şekilde araçta kılabilirsin. Evet, böyle bir ruhsat var. Böyle bir fetva var. Ama bu araç durabiliyor mu arkadaş? Eğer bu araç duruyorsa o şekilde o ruhsatı kullanmak doğru değildir. Bu ruhsatı nerede kullanırsınız? Namaz vakti çıkacaktır. Namaz kılabilecek, abdest alabilecek müsait bir yer bulamazsanız namaz vakti çıkmasın diye o ruhsat kullanılabilir. Uçaktasınız. Uçakta o ruhsat kullanılabilir. Ama başka türlü durabilen bir araçsa ve müsaitse araçta namaz kılma ruhsatını kullanamazsınız. Bu parantezi de burada açmış bulunalım. Bir parantez daha açalım. Hastanelerde özellikle ameliyat olan, operasyon geçiren hastalarımız bu hususta çokça soru soruyorlar. Nasıl namaz kılalım, ne yapalım diye narkozun etkisi geçtikten sonra efendim hangi vaziyette ve durumda olursan ol abdest almak zorunda değilsin. Teyemmüm abdesti alırsın. Hastanede mi yatıyorsun? Yakınlarından biri bir çatı tuğlası getirsin. Çatı tuğlasına efendim teyemmüm yapar ve namazını kılarsın. Bir başka soru geliyor. Genellikle soruluyor. Mesela genelde şoför arkadaşlar veya yolculuk yaparken efendim abdest alma, namaz kılma gibi durumların zorlaştığı, durumların el vermediği durumlarda cem edebilir miyiz diyorlar. Evet, cem edilebilir. Hanefi mezhebinde şartları biraz daha ağır olmasına rağmen Şafii mezhebinde bu daha kolaydır. Cem edilebilir. Hanefi mezhebinde de cem vardır ama şartları biraz daha Şafii'ye göre ağırdır. Fakat şoför arkadaşlarımız ve mesela ikindi namazını kaçırırım ihtimali eğer ağır basıyorsa öğle ile birlikte ikindi namazını cem edebilirsin. Veyahut da akşam namazı vaktinde yatsı namazını ben kılamayabilirim gibi bir durum varsa onu da cem edebilirsin. Efendim akşam namazını da yatsı namazıyla birlikte cem edebilirsin. Yani öğle vaktinde ikindi namazı, yatsı vaktinde akşam namazını ne yapabiliyoruz? Cem edebiliyoruz. Cem-i teahhir ve cem-i takdim olarak. Namazı anlatırken namaz nedir? Bu parantezleri de açıp bu sorulara da cevap vermiş olalım. Evet, her halükarda namaz kılmak zorundayız. Çünkü namazın terkine asla cevaz yoktur. Namazın bir başka tarifi, namaz nedir? Kulluk kalitemizin göstergesidir namaz. Adam olmanın şifresidir, desek de yeridir. İyi bir Müslüman olmanın şifresidir. Evet, kulluk kalitemiz. Kulluk deyince aklımıza ne geliyor? Rabbimizle bizim aramızdaki ilişki, iletişim geliyor, değil mi? Hani ibadetle kulluk arasında bir fark vardı. Kullukta efendi ile köle arasındaki durum, vaziyet arz ediyordu. Bir kölenin efendisi karşısında hiçbir özgürlüğe sahip olmadığını biliyoruz. Allah Celle Celaluhu ile kulu arasındaki olay da odur. Semi'na ve ata'na, işittim ve itaat ettim. Yargılamam, sorgulamam, düşünmem, itiraz etmem. Onu şakaya almam, dalgaya almam. Tembellik etsem bile Rabbimden bana verilen bir emir mi? Eyvallah, baş göz üstüne. Kulluk böyle bir şey. İşte o kulluk göstergemizdir. Kişinin kulluk göstergesidir namaz. Namaza Allah emretmiştir. Eğer ben Müslümanım diyen bir insan, eyvallah, baş göz üstüne, Allah'ın emridir, ben bunu yapmak zorundayım. İtirazsız, eğilmeden, eğrilmeden biz bu işi yapacağız. Ve kesinlikle şu gaflete düşmeyeceğiz dostlar. Nedir o? Namaz kılanlar da ne yapmışlar? Böyle bir söz tehlikeli. Namaz kılanlar şöyle şöyle yapıyorlar. Bazı olumsuz hareketler veya bazı haramlardan, bazı kötülüklerden bahsedilir. Yapıyorlar gibi namazı aşağılayıcı, namazın farziyetini ve namazın önemini zedeleyici, namaz kılmamak için mazeret uydurma gibi durumlara bir Müslüman olarak sakın ola düşmeyesiniz. Namaz kılan bir insan, elbette ki inne salate tenha anil fahşai vel münker, o namaz onu kötülüklerden alıkoymalı, fahşadan, aşırılıklardan alıkoymalı. Ama yok, hala aşırılığa, fuhşiyata, yani kötülüklere, haramlara devam ediyor, namaz kılıyor. Bunun o kötülükleri terk etme ihtimali yüksektir. Ama hiç namaz kılmayan bir insanın o kötülükleri terk etme ihtimali düşüktür. Neye benzer bu? Aynı hastalığa yakalanıp da birinin hastaneye tedavi için gittiği, diğerinin de gitmediği. Buna benzer. Hangi kişinin hastalığının iyileşmesi daha ihtimaldir? Elbette ki hastaneye giden kişinin hastalığının iyileşmesi ihtimal dahilindedir. Ama hiç hastaneye gitmeyen kişinin hastalığının artma olasılığı ihtimal dahilindedir. Hastalığı gittikçe artar. Namaz kılanla kılmayan arasındaki fark böyledir. Namaz kılan bir kardeşimiz kötülükleri, işlemiş olduğu haramları, aşırılıkları terk etmeye daha yakındır. Ama hiç namaz kılmayan bir insanın kötülükleri, yapmış olduğu hataları çoğaltma ve daha fazla o yönlü eğilim göstermeye daha yakındır. Bu bir gerçektir değerli dostlar. O halde biz namaza tutunacağız. Biz namaza sarılacağız. Namazı biz ayağa kaldıracağız. Namaz da bizi tutup ayağa kaldıracak. Hani namazın şartlarından biri kıyamdır. Yani kalkmaktır. Neye karşı kalkıyorsun? Allah'a ta'zim için kalkıyorsun. Bu işin merkezinde. Ama o merkezin mantığında şu var. Kötülüklere, küfre, şirke, nifaka, fıska, günahlara, hatalara, kötülere ve kötülüklere, şeytana ve şeytanilere karşı, zalimlere, zulmedenlere karşı bir kıyam, bir ayağa kalkıştır. Namazın bu farzını eda ederken bu şekilde düşünerek eda edeceksin. Yani namaz öyle bir namaz ki seni tüm bu kötülüklere karşı, tüm bu olumsuz şartlara karşı ayağa kaldırıyor. İşte o zaman namazın bir başka adı namaz nedir? Namaz savaşımdır, harptir. Neye karşı? Şeytana, şeytanilere, kötülere, kötülüklere, zulme, şirke, küfre karşı bir savaştır. Nefsin kötü istek ve arzularına karşı bir savaştır namaz. Namaz, şehvetin galebesine karşı bir savaştır. Onun için imamın namaz kıldırdığı yere mihrap deniyor. Yani savaşımın, harbin verildiği, başladığı yer. Kişi kendisini bu anlamda namazda bir temizliği gerçekleştirmezse küfre karşı, zulme karşı duramayacaktır. Evet, değerli dostlar, namaz nedir? İnşallah başka bir programımızda, başka programlarımızda çok geniş kapsamlı bir ibadet olduğu için ve bizim de çevre itibariyle bu ibadeti çokça aksattığımız için ve bu ibadeti bırakıp dünyalıklara tutunduğumuz için ve o noktada iflahımız kesildiği için, dertlerimiz çoğaldığı için, dertlere derman bulamadığımız için konuyu, namaz konusunu enine boyuna, derinlemesine işlemek zorundayız. Bir başka programda buluşmak üzere. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizi de, çoluk çocuğunuzu da namaz kılanlardan ve namazlarında daim olanlardan eylesin inşallah. Rabbim çocuklarınızı gözlerinizin aydınlığı kılsın. Onları da, bizi de, sizi de Rabbim doğru yoldan ayırmasın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke'r-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri

0: Eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
10: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
13: İmansız tahrikler tahrip içerir. İslam'ı ve Müslümanları tahrif, tahrip ve tahkir etmeyi gaye edinmişlerin sermayeleri imansız tahriklerdir. Tahrip takipçileri imansız tahriklerin işçileridir. düşmanın tahrikleri

dinini kendilerine strateji haline getirmiş olan Müslümanlar, hafif meşrepliğe kurban gitmeye mahkumdurlar. Küresel küfür cephesinin en önemli arzusu, Müslümanları erken meydanlara çekerek figüranlaştırmaktır. Rabbimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden şöyle uyarıyor. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni hafifleştirmesin. Rum Suresi 60. Her Müslüman imanı miktarınca ağırdır. Çünkü iman, Müslümana düşmanında bulunmayan bir heybet kazandırır. Hafif meşreplik, iman heybetinin düşmanıdır. Düşman karşısındaki ağırlıklarını kaybedip, hafif meşrep hale gelen Müslümanlar, imanlarının emriyle değil, düşmanlarının tahrikleriyle harekete geçenlerdir. Kafirle aynı kefede kalanlar, kalmak için özel çaba sarf edenler, imanları küf bağlamış olanlardır. Küflü imanlarla küfri güçler püskürtülemez. Allah için birlikte yola çıkanlar, yolda birbirlerine tekme atarlarsa, birbirlerini satarlarsa, dinlerine ve din kardeşlerine en büyük ihaneti etmiş olurlar. Asrımızda tuğyanın zirve yaptığı bir coğrafyadayız. Tufanın kopması mukadder olup an meselesidir. Tufan kopmadan önce tıpkı Nuh aleyhisselam gibi gemilerini yapanlarımız var. Gemilerimiz var, köpükte okyanus arıyorlar. Bu gemiciklerimize binenler bir dağın bir kuyuya tohum ektiği yerde birbirlerini unutuyorlar. Biz Müslümanlar iyiliğin çürümediğine, kötülüğün unutulmadığına inanan bir ümmetiz. Kardeşleri tarafından ihanete uğrayan Hazreti Yusuf aleyhisselamın serüvenini yaşıyoruz. Derdimize derman bulanlar diyorlar ki, derdinizin dermanı unut. Biz nasıl unutacağız ki kanla yıkanıyor bizde rüyalarımız ve umut? Dinsiz ortamlarda kalmaya razı olanlar, hayatlarını yanlışlarla ve yalanlarla dolduranlardır. Yalanlarla ve yanlışlarla dolu bir hayat yaşayanlar, hak-batıl ayrımına yanaşmazlar. Onlar için alimle zalim olmak birdir. Onlar, dinimiz İslam'ın mahkumiyet günlerinin tekabülleridir. Dinimiz hakim olmayınca ülkemize, düşman dost diye göründü gözümüze, yenilgiler tıpkı tufan gibi çöktü bizim üstümüze. Kervanlarımız kurt, bezirganlarımız koyun olmuş. Kurban gidiyoruz kaktüslerin diline düşen figanlara. Yenik düşmüşüz kervanında kaybolan bezirganlara. Zalimlerimiz zulümlerine mazeret üretmekle meşguller. Ne bu dünyada ne de öteki dünyada zulüm eden zalimlerin mazeretleri geçerli olmamaktadır. Rabbimiz uyarıyor. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Rum Suresi 57. Zulmün mazereti olmaz. Düşmanın tahriklerinde bizim için saadet bulunmaz. Bir ülkenin mazlumları zalim olmayı bir sevda olarak, bir hasret olarak yüreklerinde taşıyorlarsa, o ülkede zulmün ve zalimliğin sonu gelmez. Zalimin karşısında zalimce dikilen zalim olur. Zulmün karşısına halimce dikilen, zulüm ateşine su döken alim olur. Zalimlerle mücadele etmeyen alim de zalim olur. Ümmetin kıyameti oldu ulemanın tembelliği. Müminlerin gözlerinde, gönüllerinde hatıra kalıyor zalimler karşısında ulemanın kekemeliği. Ulema, ilim sahibi olan kimselerdir. İlmin namusu, emri bil maruf ve nehyi anil münkerdir. Maruf olanı emretmeyi, münker olandan da nehyetmeyi terk eden alimler, ilmin namusuna tecavüz edenlerdir. Müslümanları kafirlerle eşitlemek için hoşgörü tahrikinde bulunanlar,
Allah'ın dini hususunda hörgörü sahibi olanlardır. Bunlar Müslümanların Müslümanlar olarak var olmalarını asla istemezler. Bu nedenle diyoruz ki, kendi dinini hor gören, kendi değerlerine düşman bir neslin ortaya çıkmasına sebep olanlar, hoşgörü diye diye düşmansız bir nesil yetiştirmeye çalışanlardır. Biz Müslümanlar, düşmanımızın tahriklerine kapılarak düşmansız yetiştirilen nesle umut bağlayamayız. Düşmanımız var, ne yapacağız deyip de ağlamayız. Düşmanın varlığını ganimet bilir, dinimizin emrettiği şekilde hazırlık yapmaktan geri kalmayız. Necip Fazıl'ın dediğini düşmanımıza deriz. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Biz Müslümanlar düşmanımız karşısında reaksiyon değil, aksiyonuz. Düşmanımızın tahriklerine kapılırsak reaksiyona dönüşürüz. Düşmanı bırakır, birbirimizle dövüşürüz. Dostların sofrasında değil, düşmanın sofrasında görüşürüz. Kafirin Müslümanı boğmak istemesini anlarız. Onun küfrü ona bunu emrediyor diye sorgularız. Müminin mümini kırmasına gelince buna ağlarız. Nebimizden öğrendiğimiz edep gereği din kardeşlerimizin ayıplarını örtüp saklarız. Çünkü biz düşmanımızın tahrikleriyle değil, Rabbimizin ayetleriyle, peygamberimizin işaretleriyle bir araya gelip birlikte hareket eden sadıklarız. Düşmanımızın tahriklerine kapılırsak Rabbimize, peygamberimize, din kardeşlerimize karşı olan sadakatimizi sakatlarız. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehit olma sevgisini taşı. Gücün yettiğince bunlara hazırlan.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
1: Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Şeytanlar.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklam.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resul-i Ekrem'in şefkat ve merhameti. Peygamber Efendimizin bütün yaratılmışlara olan şefkati, acıması ve merhameti hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Andolsun ki size kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Allah Teala bir başka ayette Resul-i Ekrem hakkında şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik. Bazı alimler şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselamın üstünlüklerinden biri de Allah Teala'nın ona Esma-i Hüsna'sından ikisini vermesi ve onun hakkında müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir diye buyurmasıdır. Buna benzer bir görüşte kelam alimi Ebu Bekir İbn-i Fürek'ten nakledilmiştir. Adam nasıl kazanılır? Ünlü tabi'in muhaddisi İbn-i Şihab Ez-Zühri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huneyn Savaşı'ndan söz ettikten, Allah'ın elçisinin o gün Safvan İbni Ümeyye'ye önce 100 deve verdiğini, sonra 100 deve daha, ardından 100 deve daha verdiğini anlattıktan sonra Safvan'ın şöyle dediğini söyledi. Vallahi Resul-i Ekrem benim en nefret ettiğim insandı. Huneyn Savaşı'nda bana birçok ihsanda bulundu. Bana mal verdikçe gözümde dünyanın en sevimli insanı oldu. Rivayet edildiğine göre bir bedevi, Peygamber Efendimizin huzuruna geldi ve ondan bir şeyler istedi. Peygamberi Zişan da ona istediklerini verdikten sonra "Sana ihsanda bulundum mu?" diye sordu. Bedevi "Hayır, doğru dürüst bir şey vermedin." dedi. Bunu duyan Müslümanlar bedeviye kızıp üzerine yürüdüler. Resul-i Ekrem ashabına "Sakin olun." diye işaret ettikten sonra evine gitti. Ve bedeviye bir şeyler daha gönderdi. Tekrar yanına geldiğinde bedeviye "Seni memnun ettim mi?" diye sordu. O da "Evet, benim ailem ve kabilemden biri gibi bana iyilik ettin." dedi. Şefkat Pınarı Efendimiz bu bedeviye "Sen benim sana verdiklerimden memnun kalmadığını söyleyince ashabım sana öfkelenmişti. Şimdi bana söylediğin sözleri istersen onların yanında da söyle de sana olan kırgınlıkları gitsin." buyurdu. Bedevi de "Olur söylerim." dedi. Ertesi gün veya akşam olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama dedi ki "Biliyorsunuz bu bedevi bana bir şeyler söylemişti. Ben ona bir şeyler daha verince benden hoşnut olduğunu söyledi." Sonra bedeviye dönüp "Öyle değil mi?" diye sordu. Bedevi de "Evet, benim ailem ve kabilemden biri gibi bana iyilik ettin." dedi. Bunun üzerine Allah'ın elçisi ashabına şunları söyledi. Bu bedevi ile benim durumum devesi ürküp kaçan adamın misali gibidir. Devesini sakinleştirmeye çalıştığı sırada başkaları olaya karışıp deveyi yakalamaya çalıştıkça adamın devesi büsbütün ürkmüş, o zaman da devenin sahibi kendisine yardım etmeye çalışanlara "Beni devemle baş başa bırakın. Çünkü ben ona sizden daha yumuşak davranır, onun huyunu ve nasıl yakalanacağını daha iyi bilirim." diye seslenmiş, onların yanında devesine doğru ilerlemiş, yerden bir tutam ot alıp uzatmış, devesi yanına gelip çökünce ona semeresini vurup yükünü yüklemiş ve sırtına binmiş. "Şayet bu adam sizi kızdıran sözü bana söylediğinde sizleri serbest bıraksaydım, siz de kalkıp onu öldürseydiniz, bu adam cehenneme gider." Bu vesileyle ashab-ı kiramdan Havvat İbni Cübeyr'in başından geçen ve Resul-i Ekrem Efendimizin şefkat ve müsamahasını gösteren bir kaybolan deve hikayesi daha anlatalım. Bir defasında sahabiler
Fahri Cihan Efendimizle bir yolculuk yapıyorlardı. Merruz-Zahran mevkiinde mola verdiler. Havvat İbni Cübeyr, ilgisini çeken bir grup kadın gördü. Heybesindeki yeni elbisesini giyerek onların arasına katıldı. O sırada Nebi-i Ekrem Efendimiz çadırından çıktı, kadınların arasında bulunan Havvat'ı gördü ve onu yanına çağırdı. Başına geleceklerden korkan Havvat, Fahri Alem Efendimiz'e kaybolan devesini aradığını söyledi. Peygamber Efendimiz de ona inanmış göründü. Gönüller Sultanı Efendimiz daha sonraları Havvat'a rastladıkça, "Havvat, şu senin kaybolan deveden ne haber?" diye ona takılırdı. O da bu imalı sözlerden dolayı çok utanırdı. Bir gün Havvat, "Ya Resulallah, ben Müslüman olalı o deve artık hiç kaybolmadı." deyince, Resul-i Ekrem Efendimiz ona 3 defa, "Allah sana merhametiyle muamele buyursun," diye dua etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. La yubelliguni ahadun minkum an ahad min ashabi şey'a fe inni uhibbu an akhrucu ileykum ve ana selimus sadr. Hiçbiriniz ashabımdan biri hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Zira ben sizin yanınıza gönül huzuruyla çıkmak istiyorum. Bu hadisin ravisi Abdullah İbni Mesud, onun sebebi vurudunu da zikretmiştir. Buna göre Peygamber Efendimiz, bir keresinde kendisine getirilen bir malı ashabına dağıtmıştı. Abdullah İbni Mesud, iki kişinin kendi aralarında, Muhammed bu taksimde Allah'ın rızasını ve ahiret hesabını dikkate almadı diye söylendiklerini duydu ve konuştuklarını Resul-i Ekrem'e haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz hem öfkelendi hem üzüldü. İbni Mesud'a beni kendi halime bırak diye çıkıştıktan sonra Musa'ya bundan daha ağırı söylendi de o sabretti diye kendi kendini teselli etti. Şefkat örnekleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkatinin bir örneği de yapılması zor bazı ibadetleri onlar için hafifleştirip kolaylaştırması, ayrıca onlara bazı ibadetleri teklif etmeyi düşündüğü halde bu ibadetlerin farz kılınabileceği endişesiyle teklif etmekten vazgeçmesidir. Şu hadis bunun örneğidir. Levla en eşukka ala ummeti le emartuhum bisivaki ma kulli vudu. Ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim onlara her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim. Peygamber aleyhisselamın ümmetine olan şefkatinin diğer örnekleri arasında şunlar zikredilebilir. Gece namazı kılarken yorulanların dinlenmesini tavsiye etmesi. Şu hadisler Resul-i Ekrem'in ümmetine olan şefkatinin birer örneğidir. 1. Bir Ramazan gecesi Resul-i Ekrem evden çıkıp mescide gitti ve orada teravih namazı kıldı. Birçok sahabi de ona uyup namaz kıldılar. Geceleyin Resul-i Ekrem'in namaz kıldırdığı ağızdan ağıza yayıldı. İkinci gece mescitte daha çok cemaat toplandı. Peygamber aleyhisselam o gece de namaz kıldırdı. Ertesi sabah yine gece kılınan bu namaz hakkında konuşuldu. Üçüncü gece daha çok cemaat toplandı. Resul-i Ekrem boy abdesti aldı. O gece de mescide geldi ve teravih namazını kıldırdı. Dördüncü gece toplanan cemaati mescit almadı. Ama Allah'ın elçisi onların yanına çıkmadı. Hatta bazıları haydi namaza diye seslendiler. Peygamber aleyhisselam yine de onların yanına çıkmadı. Sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaatin karşısına geçip bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Geceleyin beni beklediğinizi biliyorum. Yanınıza çıkmama mani bir durum da yoktu. Ama ben bu namazın farz kılınmasından, sizin de onu kılamayacağınızdan korktuğum için yanınıza gelmedim.

Teravih namazının cemaatle kılınması adeti Hazreti Ömer'in hilafetinde başlamıştır. 2. Biriniz namaz kılarken uyuklayacak olursa uykusu dağılana kadar yatsın. Çünkü uyuklayarak namaz kılarsa Allah'tan bağışlanma dileyim derken belki de kendisine beddua eder. 3. Abdullah İbni Amr İbni As'ın her gün oruç tuttuğunu, her gece Kur'an'ı hatmettiğini öğrenen Resul-i Ekrem onu karşısına alarak şöyle buyurmuştur. Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen tutma. Gece hem uyu hem de kalkıp namaz kıl. Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. Gözlerinin hakkı vardır, eşinin hakkı vardır. Ziyaretçilerinin hakkı vardır. Her ay 3 gün oruç tut ve Kur'an'ı her ay 1 defa hatmet. Ashabına Sam-ı Visali, yani iftar etmeden ardı ardına 2 gün oruç tutmayı yasaklaması. Ayşe radıyallahu anhanın rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine acıdığı için sahabenin iftar etmeksizin peş peşe oruç tutmasını, yani Sam-ı Visali yasakladı. Onlar, ama sen Sam-ı Visali tutuyorsun dediklerinde ise, ben sizin gibi değilim, ben Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum buyurdular. Ümmetine sıkıntı vermemek için Kabe'ye girmemiş olmayı arzu etmesi. Hazreti Ayşe şöyle dedi. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan sevinçli ve neşeli bir halde ayrıldı. Fakat üzüntülü bir halde geri döndü. Kendisine bunun sebebini sorduğunda şöyle buyurdu. Bugün Kabe'nin içine girdim. Sonra da içimden oraya keşke girmeseydim dedim. Çünkü ümmetimin çoğunun bunu hac sırasında zorlanarak yapmaya çalışmasından ve onları sıkıntıya sokmaktan korkuyorum. Kendisinden ümmetinin aleyhinde hak etmedikleri bir söz veya lanet sadır olmuşsa bunları onlar hakkında rahmet vesilesi kılmasını Rabbinden niyaz etmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken ağlayan çocuk sesi duyarsa namazını kısa keserdi. Bir defasında sahabilerden biri Resul-i Ekrem Efendimiz'e sabah namazında uzun sureler okuyan bir imamı şikayet etmiş ve bu yüzden sabah namazına gidemediğini söylemişti. Merhametli Efendimiz buna çok öfkelenmiş ve bir konuşma yaparak şöyle buyurmuştu. Ey insanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var. İş güç sahibi olanı var. Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkatini gösteren konulardan biri de Rabbine şöyle yalvarıp dua etmesi ve onunla şöyle antlaşmasıdır. Eyyüme racülün sebebtuhu evlânetuh. فَجْعَلْ ذَٰلِكَ لَهُ زَكَاهُ وَرَحْمَةً وَصَلَاهُ وَضَهُورًا وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah'ım, kime hak etmediği halde beddua veya lanet etmişsem, ne olur bunu o kulun günahlarından arınıp kurtulmasına ve senin merhametine nail olmasına, günahlarından temizlenmesine, kıyamet gününde sana yaklaşmasına vesile kıl. Sahih-i Müslim'de yer alan aynı mahiyetteki bir rivayet ise şöyledir. Allah'ım, ben de bir insanım. Müslümanlardan kime beddua veya lanet etmiş yahut kendisine vurmuşsam, bunu o kimsenin günahlarından temizlenmesine ve rahmetine ermesine vesile kıl. Peygamber Efendimiz nadiren de olsa bazı kimselere lanet etmiştir. Onun lanetine uğrayanlardan bir kısmı şunlardır. Kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye kalkışan kadınlar, iğreti saç, peruk takan ve taktıran, dövme yapan ve yaptıran kadınlar, faiz alan, veren, bu sözleşmeyi yazan, buna şahitlik yapan kimseler, arazilerin sınırlarını değiştirip bozanlar, çaldığı şey bir yumurta bile olsa hırsızlık yapanlar, ana babasına lanet edenler, hayvanları Allah'tan başkası adına kesenler, Medine'de bir bid'at çıkaran veya bir bid'atçıyı barındıran kimseler, peygamberlerin mezarlarını mescit edinen Yahudi ve Hristiyanlar.

Bağlar Meleği'nin teklifi. Kavmi Resul-i Ekrem Efendimiz'i yalanladığı zaman Cebrail aleyhisselam ona gelerek, "Kavminin sana ne dediğini, seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini Cenab-ı Hak işitti. Dağlar meleğine de onlar hakkında istediğin her şeyi yapmasını emretti," dedi. Dağlar meleği Peygamber aleyhisselama seslenerek selam verdi ve, "Ne yapmamı istiyorsan emret. İstersen şu iki dağı onların başına geçirivereyim," dedi. Allah Teala kainatı melekleri vasıtasıyla yönetir. Bulutların, ayın ve güneşin yönetimi, rahimlere düşen nutfelerin büyüyüp gelişmesi, eceli yetenlerin öldürülmesi, kabirdekilerin sorguya çekilmesi, cehennemin tutuşturulması, bakımı ve cehennemliklere azap edilmesi, cennet ve bakımı için melekler yarattığı gibi dağların idaresi içinde melekler yaratmıştır. Allah'ın elçisi ona şunları söyledi: "Bel arcu en yukhrijallahu min aslabihim men ya'budullaha vahdahu ve la yushriku bihi şey'a." Hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim. Burada özet olarak verilen hadis-i şerifin Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'deki rivayeti şöyledir. Bir gün Hazreti Ayşe Peygamber aleyhisselama, "Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası onların bana Akabe günü yaptığıdır. Taifli Abdülhilal'in oğlu İbni Abdülyalil'e sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş, derin bir keder içinde yürüyüp gidiyordum. Karnüs-Sealib'e varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı fark ettim. Cebrail bana seslenerek, "Allah Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlar meleğini göndermiştir," dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da, "Ey Muhammed, kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçireyim," dedi. O zaman, "Hayır," dedim. "Ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim." Tabi'in alimlerinden Muhammed İbni Münkedir'in rivayet ettiğine göre, Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, Allah Teala göğe, yere ve dağlara sana itaat etmelerini emretti. Sen ne emredersen yapacaklar," deyince Peygamber Efendimiz, "Ben ümmetimden ilahi azabın tehir edilmesini dilerim. Belki Allah Teala onlara tövbe nasip eder ve yapacakları tövbeyi kabul buyurur," dedi. Kolaylık taraftarı. Hazreti Ayşe şöyle demiştir: "Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi iki şeyden birini yapma konusunda serbest bıraktığı zaman mutlaka o ümmeti hakkında en kolay olanı seçerdi." Hadisin tamamı Resul-i Ekrem'in hilmi, sabrı ve affı bahsinde şöyle geçmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların ümmeti hakkında en kolay olanını seçerdi. Şayet yapılacak şey günahsa ondan en uzak duran kendisi olurdu. Peygamber aleyhisselam Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamıştır. Ancak Allah'ın bir yasağı çiğnenmişse onun cezasını Allah adına mutlaka vermiştir." Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıkıp usanmayalım diye bize öğüt vermek için dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı." Hadisin tamamı şöyledir:
Tabi'in alimlerinden Ebu Vail Şakik İbni Seleme şöyle dedi. İbni Mesud radıyallahu an bize perşembe günleri vaaz ederdi. Adamın biri ona, Ebu Abdurrahman, keşke bize her gün vaaz etsen dedi. İbni Mesud ona şunları söyledi. Sizi usandırmamak için her gün vaaz etmiyorum. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bıkıp usanmayalım diye bizim dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı. Kendisinden rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe bir defasında hırçın bir deveye binmişti. Hayvanı sakinleştirmek için onu sert bir şekilde bir o tarafa bir bu tarafa götürmeye başladı. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye "Aleyke bir rifk, Ayşe hayvana yumuşak davran" buyurdu. Hadisin bir başka rivayetine göre Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Huysuz bir deveye binmiştim. Bu sebeple onu kamçılamaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Hayvana yumuşak davran. Çünkü nerede yumuşaklık, kolaylık varsa orada güzellik vardır. Yumuşaklığın ve kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir.

18. Resul-i Ekrem'in vefası, sözünde durması ve akrabaya iyilik etmesi. Sahabeden Abdullah İbni Ebi Hamsa şöyle demiştir: Fahri Cihan Efendimiz henüz peygamber olmadan önce kendisiyle bir alışveriş yapmıştım ve ona bir miktar borcum kalmıştı. Ona borcumu alışveriş yaptığımız yere getireceğim diye söz verdiğim halde sözümü unuttum ve ancak 3 gün sonra hatırlayabildim. Sözleştiğimiz yere vardığımda onun orada beklemekte olduğunu hayretle gördüm. Allah'ın elçisi beni görünce, "Ya fete, lekad şakakte aley, ene hâhuna mundu thalâfe entadiruk." "Delikanlı," dedi, "bana zahmet verdin. 3 gündür burada seni bekliyorum." Hatice'nin arkadaşları. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir: Biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye gönderdiği zaman Server-i Enbiya Efendimiz şöyle buyururdu: İzhabu biha ila beyti fulane fe inneha kânet sadigaten li Hatice. İnneha kânet tuhibbu Hatice. Onu falan hanımın evine götürün. Çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı ve Hatice'yi severdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Hayatımda Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Çünkü Resulullah'ın onu güzel vasıflarıyla andığını sık sık duyardım. Bir de koyun kestiğinde onu Hatice'nin dostlarına hediye ederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın Hatice annemizle ilgili olarak söylediklerini şu rivayette daha geniş bir şekilde görmekteyiz. Resul-i Ekrem'in hanımı Hatice'yi hiç görmemiştim. Üstelik o, Peygamber aleyhisselamla evlenmemizden 3 yıl önce vefat etmişti. Ama ben onu kıskandığım kadar hayatımda hiçbir kadını kıskanmadım. Hatice'yi kıskanmamın sebebi şuydu: Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem onu sık sık anar ve kendisini överdi. Allah Teala da Hatice'ye altından yapılmış bir köşk verileceğini ona müjdelemesini peygamberine emretmişti. Bir de Resul-i Ekrem koyun kestiği zaman ondan Hatice'nin arkadaşlarına da gönderin derdi. Bazen dayanamayıp, sanki dünyada Hatice'den başka kadın kalmadı derdim. Resul-i Ekrem ise Hatice'nin çeşitli özelliklerini sayar ve üstelik o çocuklarımın anasıydı derdi. Bir defasında Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Peygamber Efendimizin huzuruna girmek için izin istemişti de Allah'ın Resulü buna pek sevinmişti. Yine Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Hatice annemizin kız kardeşi Hüveylid kızı Hale Resul-i Ekrem'in huzuruna girmek için izin istemişti. Peygamber Efendimiz onun sesini ve izin isteme tarzını Hatice'nin sesine ve tavrına benzeterek sevinmiş ve "Allah'ım, bu Hüveylid kızı Hale'dir," demişti. Hazreti Ayşe onun bu halini kıskanmış ve "Allah sana onun yerine daha hayırlısını vermişken nice zaman önce ölmüş, avurdu çökmüş, Kureyş'in koca karılarından birini anıp duruyorsun," demişti. Yine bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna bir başka kadın girmiş, Peygamberi Zişan onun gelmesine pek sevinmiş, hatırını sorup gönlünü hoş etmişti. O kadın gittikten sonra da, "Bu hanım bize Hatice'nin hayatta olduğu günlerde de gelirdi. Eski dostlukları gözetmek imandandır," buyurmuştu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir: "Bir gün Resul-i Ekrem benim odamdayken yaşlı bir kadın onu ziyarete geldi. Server-i Kainat Efendimiz ona kim olduğunu sordu. Kadın, "Ben Cessame el-Müzenniye'yim," deyince, "Hayır, sen Hassane el-Müzenniye'sin," buyurdu. Sonra da, "Nasılsınız? Haliniz nicedir? Bizden sonra hayatınız nasıl geçti?" diye sormaya başladı. O da, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi," dedi. Kadıncağız gidince, "Ya Resulallah, bu yaşlı kadına neden bu kadar iltifat ettiniz?" diye sordum. Şöyle buyurdu: "Bu hanım Hatice hayattayken de bize gelirdi. Eski dostlukları görmek, eski dostlukları gözetmek imandandır." Cessame el-Müzenniye'nin ifadesi, Müzeyn

onları kendilerinden daha faziletli bir sahabiye üstün tutmazdı. Burada Resul-i Ekrem Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ı babası gibi saydığı, fakat amcasının oğlu Hazreti Ali'yi hem ilk Müslümanlardan hem de Bedir gazilerinden olması sebebiyle ona tercih ettiği belirtilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnne ehle beni fülen leysu li bi evliya gayra enne lehum rahmen seubelluha bi belaliha. Akrabam olan falan oğulları ailesi Müslüman olmadıkları için benim dostlarım değildir. Fakat onlarla aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim. Hadisin tamamı şöyledir: akrabam olan falan oğulları ailesi Müslüman olmadıkları için benim dostlarım değildir. Benim dostlarım Allah Teala ile iyi müminlerdir. Fakat ötekileriyle aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim. Resul-i Ekrem kızı Zeynep'in yavrusu Ümame'yi omzuna alarak namaz kılardı. Secdeye varınca çocuğu tutup yere bırakır, ayağa kalkarken onu tekrar omuzuna alırdı.

Hicmet sırası bende. Ebu Katade el-Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Habeşistan kralı Asame Medine'ye bir heyet göndermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bizzat hizmet etmeye başladı. Ashab-ı kiram ona, "Ya Resulallah, müsaade buyur, onlara biz hizmet edelim." deyince Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. "İnnehum kânû li ashabina mükrimîn ve inni uhibbu en ukâfiehum." Onlar memleketlerine hicret eden ashabıma ikramda bulunmuşlardı. Şimdi de ben onlara hizmet etmek istiyorum. Süt hakkı. Huneyn gazvesinde esir alınanlar arasında Resul-i Ekrem'in süt kardeşi Şeyma da vardı. Esirler Resulullah'ın huzuruna getirilince Şeyma kendini ona tanıttı. Fahri Kainat Efendimiz onu ağırlamak düşüncesiyle hırkasını çıkarıp altına serdi ve "Şayet arzu edersen çok değerli ve sevgili biri olarak yanımda kalabilirsin. İstemezsen sana hediyeler veririm, kabilene dönersin." buyurdu. Şeyma kabilesine dönmek istediğini söyleyince Peygamber Efendimiz ona değerli hediyeler verdi. Şeyma'nın asıl adının Huzame olduğu fakat kabilesi arasında Şeyma diye tanındığı belirtilmektedir. Huneyn Savaşı'ndan sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna gelip de onun süt kardeşi olduğunu söylediği zaman Fahri Cihan Efendimiz ona bu iddiasını nasıl ispat edeceğini sordu. Şeyma da, "Bir gün seni sırtıma bindirmiştim de sırtımı ısırmıştın." diyerek aralarında geçen olayı anlattı. O zaman karşısındaki hanımın gerçekten Şeyma olduğunu anlayan Peygamber-i Zişan'ın gözleri yaşardı ve ona ikramda bulundu. Ashab-ı kiramdan Ebu Tufeyl Amir İbni Vasile Ellesi şöyle dedi. "Çocukluk günlerimde görmüştüm. Bir kadın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. O da hırkasını yere yayıp kadını onun üzerine oturtmuştu. Ben oradaki sahabilere "Kim bu kadın?" diye sorduğumda "Resulullah'ın süt annesi" demişlerdi. Tabi'in neslinden Ömer İbni Saib de şöyle demiştir. "Bir gün Resul-i Ekrem otururken süt babası çıka geldi. Efendimiz elbisesinin bir kısmını onun altına serdi, o da oturdu. Derken süt annesi de geldi. Onu da öbür yanına aldı ve altına elbisesinin bir kısmını serdi, o da oturdu. Daha sonra süt kardeşi geldi. Resulullah ayağa kalktı, onu da karşısına oturttu. Peygamber aleyhisselamın Mekke'de yaşayan bir diğer süt annesi Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'ydi. Resul-i Ekrem ona Medine'den yiyecek ve giyecek gönderirdi. Süveybe ölünce onun bir yakını kaldı mı diye sordu. Süveybe'nin kimsesi kalmadığını söylediler. Hazreti Hatice radıyallahu anha ilk vahyi aldığı zaman Resul-i Ekrem'i teselli

Liye derken şöyle demişti: "Müjdeler olsun. Allah'a yemin ederim ki o seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı koruyup gözetirsin. Konuştuğun zaman dost doğru konuşursun. İşini görmekten aciz olanlara yardım edersin. Fakirlerin elinden tutarsın. Misafiri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayan kimselere arka çıkarsın." Değerli dinleyicilerimiz, Şifa-i Şerif şerhi okumalarımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

anı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Evet, gecedir sensizliğe otlar yakan. Gecedir sensizliğe otlar yakan.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir: dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkıları ile hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Velâkibetu lilmuttakîn. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve âli ve sahbi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunda kabirler, kabristan yani mezarlık ve kabir ziyareti, mezarlık ziyareti, ayrıca oraları kutsamama meselesi üzerinde duruyorduk.

0: Çünkü malum olduğu üzere iman noktasında imanın korunmasının gereği meselelerden bir tanesi de kabirlerde onlardan istimdat etmek, İslam'ın öngörmediği, kabul etmediği meseleleri kabirlere, kabirlerde yatan kişilere, vefat etmiş olanlara yüklemek ve öylece inanmak, onu bir itikat haline getirmek imanı rahatsız edici durumlardan idi. Allah Azze ve Celle'nin bizim için hayatımızın her yönünde örnek ve önder olarak vazifeli kılmış olduğu onun son nebisi, son Resulü Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl kabir ziyaret ettiğini ve bizlerin de aynen onun gibi davranmamızın gereği üzerinde durmuştuk. İslam'da kabirlere verilen değer vasat ümmetin gereğidir. Ne ifrat ne de tefrit. İfrat ve tefrit arasında adil ümmetin vasıflarını taşır İslam milleti her yönüyle. Onun için İslam'da kabir ehli ne ise kitapta, sünnette bu konuda bize ne emredilmiş ise ne bir fazlası ne bir noksanı. Zaten bu tertemiz akide anlayışıyla insan inanacak ve inandığını da amel haline getirecek olursa, yani inancının gereği olan salih ameli işleyecek olursa, Allah'ın razı olduğu hal bu haldir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine soru sorup aldığı cevaplardan sonra ne bir fazla yaparım ne bir noksan yaparım düşüncesiyle ne fazla ne noksan yaparım senden öğrendiklerimin aynısına inanıp uygularım mealinde söz söyleyen ve böylece ayrılıp giden bir şahsiyet için eğer gerçekten sözünde sadıksa cennetlik bir kul görmek isteyen buna baksın. Ya da sözünde sadıksa kurtuldu gitti. İslam'dan öğrendiklerimizi kul olarak bize vazife olarak verilmiş olanları ne bir fazla ne bir noksan. Fazlalık gündeme getiremeyiz, o bid'at olur. Noksanlık gündeme getiremeyiz, akide konusunda ifade ediyorum, amel konusunda değil, o bir küfür olur. İslam'da herhangi bir şeyi red etmek, İslam ilkelerinden onu noksanlaştırmak, hayır, böyle bir şey kabul etmiyorum demek, İslam'ın bütünlüğü içinde olan dinin temel ilkelerinden bir ilkeyi kabul etmemek, küfretmektir. Yani kişi kafir olur, onu reddetmekle. Dinde olmadığı halde dinden kabul edilerek dine bir şey ziyade etmek, o da bid'at ve hurafe olur. Elbette ki ziyade ettiğinin durumuna bağlı mesele, akidevi bir mesele ise kendisini küfür ve şirke sürükler. Ameli bir mesele ise bid'at ve hurafe gündeme gelmiş olur. Onun için Rabbimiz Azze ve Celle Maide Suresinin 3. ayet-i kerimesinde bugün üzerinize nimetimi tamamladım, dininizi kemale ulaştırdım ve din olarak size İslam'ı seçtim, ondan razı oldum. Kemale ulaşmış, tam kıvamında olan bir dinin mensupları, o dinde bir noksanlık yok ki onu tamamlasın. Herhangi bir ziyade yok ki onu noksanlaştırsın. Dolayısıyla din kamildir. Allah Azze ve Celle nasıl emretmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl uygulamış ise ondan başka bir şey değildir. Peygamberlerin varisleri olan alimler ancak verasete bağlanmakla o makamlarını korurlar. Yoksa onlar dinden herhangi bir şeyi eksiltmek veya ziyadeleştirme hakkına sahip değildirler. Dine yeni bir helal, yeni bir haram eklemek kesinlikle onların işi değildir. Bu hak kendilerine verilmiş değil. Onlara ve onlar gibilerine. Onlar ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan almış olduklarını, yani kitap ve sünnet ile sabit olan dinin temel ilkelerini diğer insanlara önce kendileri inanıp yaşayarak anlatmakla, onların hidayetine vesile olmaya çalışmakla mükelleftirler. Yoksa İslam dininde hiçbir müçtehidin dine yeni bir şey eklemesi ya da dinden olan bir şeyin çıkarması asla onun hakkı değildir. Eğer birileri böyle bir şey yapıyorsa bırakın müçtehit olmayı, bu dinin düşmanlarındandır. İstediği kadar bilgi sahibi olsun. Herhalde bilgisayardan çok bilici değildir. Bakıyorsunuz ki bilgisayarda sanal bir kütüphane var. On binlerce kitap bir DVD'ye yerleştiriliyor veya bilgisayarın hafızasına yerleştiriliyor. Tıkladıktan sonra istediği kitabı sayfa sayfa açıp satır satır, hatta kelime kelime, gözü az görüyorsa alabildiğine büyülterek okuyabiliyor, bilgi sahibi olabiliyor. Alim sadece bilgi sahibi değildir. Alim gerçekten bir imana sahip ki ona hiçbir katkı söz konusu olmamış. Allah'ın razı olduğu saf ve temiz bir iman. Ve aynı zamanda o imanın gereği olan salih amel. Takva, zühd, vera derecesinde salih bir amel. Bildikleriyle amil olmak. Sonra da ilim sahibi, bilgi sahibi onu diğer insanlara ulaştırması. Önce kendisinin ihtiyacı var. Önce kendisi muvahhid bir mümin, müttaki bir Müslüman olacak ki kendisini kurtarmış olsun. Ondan sonra da diğer insanlara bildiklerini yaşantı şekliyle ulaştırması gerekli. Alim Allah'tan gereği şekilde ittika eden muvahhid bir mümindir. Ve alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan bir şahsiyettir. Dolayısıyla eğer ki iman noktasında sakatlığı varsa, amel noktasında salih amel işlemiyor da fısk-ı fucur içindeyse, onun bütün bilgisi bir bilgisayar kadar değildir. Olamaz da zaten. Bunu iyice idrak etmek lazım. Bundan dolayı falanca büyüğün, feşmanca büyüğün, yani halk arasında insanların büyük olarak değerlendirdiği kişilerin her sözü, her görüşü mutlaka isabetlidir, bunda bir hikmet var düşüncesiyle alınamaz, gündeme gelemez. Olur mu canım, bu Allah dostudur, elbette bir bildiği var. Allah Azze ve Celle bu dini bize kamil olarak bildirmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilkelerini nasıl uygulayacağımızı bize göstermiştir. Kitap ve sünnetin aleyhinde olan herhangi bir görüş, kitap ve sünnet tarafından ret olunmuş herhangi bir fikir veya herhangi bir ameli hareket birileri tarafından yapıldığından, o birileri halkın nezdinde ne kadar şöhretli, ne kadar büyük olursa olsun onda bir hikmet yok, onda bir illet, bir zillet vardır. Ama maalesef insanlar İslam'dan yana cahil bırakıldıkları için, özellikle birileri tarafından İslam gerçek veçesiyle kendilerine anlatılmadığı için, İslam diye içine şirk, küfür, bid'at, hurafe karıştırılmış, bembeyazlığı, pamparlaklığı gri haline getirilmiş veya o mübarek nuru bid'at ve hurafeler tarafından gölgelenmiş ise, işte insanlar hikmete aykırı olan bir şeyde de hikmet arar oldular. İşin garibi de gerçek hikmeti kendilerine arz edenler onların nezdinde hikmet düşmanı oldular. Gerçekten zamanımızda yaşayanlar çok problemli kişiliklere sahiptirler. Onun için kabirler hakkında da devamlı olarak ifade ettik. Dinleyicilerimizden ricada bulunduk. Bu konuda bir ilmihal inceleyelim. Ama gerçekten de ilmen kaleme alınmış, bir alim tarafından gündeme getirilmiş, müdellel olan bir ilmihal, bir fıkıh kitabını inceleyelim. Veya hadis kitaplarına baktığımızda Kitab-ül Cenaiz bölümlerinde vefat eden kişinin hakkında bizim görevlerimiz nelerdir? Kabirler hakkında bizim görevlerimiz nelerdir? Veya ziyaret adabı nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize apaçık beyan etmiştir. Bunu bir tarafa bırakarak kitaba ve sünnete aykırı, İslam'ın gayesine ters anlayışlar elde etmek, işte o insanı amelen perperişan eder, akide olarak da çok rahatsızlık gündeme getirir. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu teala anha şöyle anlatıyor. Ümmü Habibe ile Ümmü Seleme Habeşistan'da gördükleri içinde tasvirler bulunan bir kiliseye dair konuştular. Bu kiliseyi Resulullah aleyhissalatü vesselam'a zikrettiler. Yani anlattılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onlar içlerinde iyi bir kimse bulunup vefat ettiğinde kabri üzerine bir mescit, bir namazgah yaparlar. İçinde de bu suretleri tasvir ederler. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında halkın en şerlileri, yani en kötüleridirler. Onlardan biri öldüğü vakit onun mezarının üzerine bir türbe yaparlardı. Onu kendilerine namazgah edinirlerdi. Hatta eğer gitmişseniz birçok türbelerde yatırlar deniliyor. Birçok yatırlarda, türbelerde bakıyorsun bir tarafını mescit ediniyorlar. Yani orası mescit değil, namaz kılınma yeri değil. Bir mescit ediniyorlar. 2-3 tane seccade görürsünüz orada. Hatta kabirlerin yanı başında gelen insanlar kabir ziyaret namazı kılıyorlar. Kabir ziyaret namazı diye bu dinde bir namaz yoktur. Kabir ziyaret namazı. Şimdi bu dinde, yani İslam'da, zaten din İslam'dır. İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde dinin İslam olduğuna dair Rabbimiz Ali İmran suresinde net olarak beyan buyuruyorlar. Allah indinde din İslam'dır. Ve yine Ali İmran suresinde ki 80 küsürüncü ayetlerde, kim ki İslam'dan başka bir din edinecek olursa Allah ondan asla kabul etmeyecektir. Bu dinde derken dinin sadece İslam olduğunu, İslam'ın dışında asla din nitelikli bir şeylerin olmadığı, eğer ki birileri var diyorsa Kafirin suresinin son ayet-i kerimine hareketle, ki evet, onların ideolojileri, onların batıl anlayışları kendilerine din gibi gelmiştir. Ve o din olarak kabul ettikleri ideoloji uğrunda canlarını ortaya koyuyorlar. Bunu din olarak ilan ediyorlar. Onun için biz diyoruz ki lekum dinikum veliyeddin. Bizim dinimiz, yani Allah nezdinde sadece din olan İslam bizim. Sizin din diye kabul ettiğiniz, içine bid'a, hurafe, şirk ve küfür karıştırdığınız veya temelinde ve şirk ve küfür olan anlayışınız, inancınız sizin olsun. Bu dinde, yani İslam'da, yegane dinde, ki hemen ifade edelim, bu dinin, İslam'ın, hak dinin batıl ideolojilerle bir diyaloğu söz konusu değildir. Dinler arası diyalog. Halbuki lekum dinikum veliyeddin. Böyle olduktan sonra dinler arası diyalog kelimesi batıl olan anlayışları da din kabul ederek muhatap edinmedir ki bu çok büyük bir yanlışlıktır. Büyük bir hatadır. Büyük bir sapmadır. Dolayısıyla bu anlayışın sahipleri olanlar, onlardan biri öldüğü vakit hemen onun üzerine bir namazgah yapıyorlardı. İşte o yatırların durumu gibi, hemen orada bakıyorsunuz seccadeler var ve yanı başında küçük bir hücre var. Oraya bazı seccadeler koymuşlardır. Mescit olması ayrı bir vaka. Bakın mümkündür ki büyük bir bina olsun, o binanın içinde de bir iki kabir olsun ama namaz kılanla onlar arasında sütre olması lazım. Bir duvar örülmüştür. Veya onlar kıble tarafında değildir diye yan tarafa alınmıştır. Başka yer bulamamışlardır. O bölgenin halkı orayı mescit etmişler. Bu tamam. Yani hasreten mescit olmuş orası. Yoksa o kişinin kabrinden dolayı, onun türbesinden dolayı mescit edinme asla caiz değildir. Fakat o bina yaparlarken binanın içinde kabirler kalmış. Ya da işte kabirler daha sonra binanın içine yerleştirilmiş. Mümkündür. Herhangi bir maslahat icabı kıble tarafına gelinmemek kaydıyla ve namazgah ile onların arasında bir sütre olmak kaydıyla buna zaman içinde cevaz verilmiştir. Yani başka imkan yoksa, başka çare yoksa denilmiştir. Ama hasreten onların kabirleri orada olduğu için bunu mescit edinmek, bu tehlikelidir. Hemen insanlar geliyorlar, iki rekat ziyaret namazı, kabir ziyaret namazı. Başlı başına bir felakettir kabir ziyaret namazı diye bir namaz. Allah Azze ve Celle'nin mukaddes dini olan hak din İslam'da böyle bir şey yoktur. İşte Yahudiler ve Hristiyanlar, Habeşistan ki o dönemde Hristiyan idi, böyle bir kabirin üzerine türbe yapıyorlar, orayı namazgah ediniyorlar. Ayrıca türbenin duvarlarında çeşitli tasvirlerle süslüyorlar. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: onlar içlerinde iyi bir kimse bulunup vefat ettiğinde kabri üzerine bir mescit, yani bir namazgah yaparlar. İçinde de bu suretleri tasvir ederler. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında halkın en şerlileri, en kötüleridirler. Dikkat edecek olursanız halkın arasında şöyle veya böyle, özellikle de dini düşünerek şöhret bulmuş olan insanlar, bakıyorsunuz ki o beldenin hocasıdır, mürşididir, alimidir veya gün ifadesiyle şeyhidir. İnsanlar kendisinde çeşitli, kendi zanlarınca kerametler görmüşlerdir. Elbette ki keramet haktır ama her garip hadiseyi de keramet diye değerlendirmek uygun düşmez. Ehl-i Sünnet akide kitaplarında hasreten beyan edilmiştir. Özellikle Ömer Nesefi Ali Rahmen'in akaid metninde veya onun şerhlerinde, Taftazani'nin ve benzerlerinin şerhlerinde bunlar ifade olunmuştur. Kerametin ne olup olmadığı, kerametin hak olduğuna inanıyoruz. Ama her garip hadiseyi de keramet diye değerlendirmeyiz. Veya her insandan gündeme gelen diğer insanlara göre biraz kendilerinin yapamayacağı, kendileri aciz bıraktıran böyle garip hadiseler gündeme gelince de buna keramet demek uygun düşmez. Kerametin varlığının mahiyeti akaid kitaplarında, şerhlerinde beyan edilmiştir. İşte halk arasında böyle şöhretli birisi vefat ettiği vakit, dikkat ederseniz hemen üzerine bir türbe yapılıyor, bir kubbe yapılıyor. Diğer kabirlerden ayrıcalıklı olarak kabul ediliyor. Hatta öyle garip bir mesele ki, Müslümanların kabirlerin bulunmuş olduğu mezarlıklara bile, yani kabristanlara bile gömülmüyor öyle insanlar. Ona bir ayrıcalıklı tanınıyor. Başka yere gömüyorlar. Onun kabri üzerine hemen bakıyorsunuz, mezarı üzerinde önce ayrıcalıklı bir mezar, özel bir mezar şekli, ya sanduka koyuyorlar tahtadan yapılan veya tahtanın dışında diğer nesnelerden, taş örme olabilir veyahut da mermerden yapıyorlar. Görkemli, şatafatlı, üzerine çeşitli yazılar, şiirlerden mısralar, beyitler, gazeller, Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler nakşediyorlar ve üzerine puşu örtüyorlar, yani herhangi bir bez örtüyorlar, geniş bir şey. Baş kısmına bakıyorsunuz ki bir destar çeviriyorlar, yani büyük bir sarık sarıyorlar. Böyle acayip bir süsleme. Ve üzerine bakıyorsunuz ki bir türbe yapıyorlar. Ne oldu? Hayırdır? Bu mümin değil miydi? Müslüman değil miydi? Evet. Peki Müslümanların kabristanına niye bu gömülmedi? Ne ayrıcalığı var diğer Müslümanlardan? Ha, sizin nezdinizde bazı ayrıcalıkları olabilir. Ama bu aynen diğer Müslümanlar gibi, eğer gerçekten Müslümansa, müminse kabristana konulacaktır. Aynen diğerlerin kabri gibi. Böyle süsleme, kabir yükseltme meselesi Allah'ın dininde yoktur. Sahih Müslim'de Hazreti Ali radıyallahu teala hilafeti sırasında İmam Ali'nin kendi elçisine bir emir buyuruyor. Bir fermanla gönderiyor. Diyor ki, seni Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın beni göndermiş olduğu görevle gönderiyorum. Gittiğin yerde ne kadar yükseltilmiş kabir görürsen onları alçalt. Sahih Müslim'deki yer alan sahih hadiste. Şimdi durum buyken, İslam'ın kabirlere, kabir ehline vermiş olduğu değer ne ise onun aşılması aşırılıktır. Birileri de kalkar bu aşırılığa karşı bir aşırılık daha gündeme getirir. Müslümanın kabri Resulullah Sellem'in bize öğrettiği üzere toprak hafif tümsektir ve etrafı dağılıp gitmesi manasında da mümkündür ki çok küçük olmak kaydıyla, fazla yüksek olmamak kaydıyla, yani bir karış işte benzeri bir 15-20 santim taşlarla çevrilsin. Kaybolmaması. Hepsi bu kadar. Yani süslüsü, püslüsü söz konusu değil. Çevrilmese de uygundur ki mümkündür. Ha, başına da bir taş konulması sadece bilinsin, kaybolmasın meselesindendir. Ama bir de bakıyorsun bir taş konuluyor ama bir de destan konuluyor. Ne sözler? Ondan sonra da yeni bir hurafe. Kabir taşlarındaki yazıları okuyanların zihinleri zayıflaşır. Akıllarını yitirirler. Ya bu dinde zaten olmayan bir şeydi bu. Peki ben okumayacaksam, falanca okumayacaksa ne diye yazıldı ki bu taşlara yazılar? Kim okuyacak ki biz okumasak? Ki aslen böyle bir şey yok. Aslen kabrin yükseltilmesi yok. Aslen onun üzerine bir binanın yapılması yok. Ayrıca tasvirler, böyle üzerine türbe yapılmışlara gittiğinizde göreceksiniz veya görüyorsunuzdur. İçeri girdiğinizde tamamen levhalar var ya da duvarlara çeşitli beyitler yazılmış ya da işte Kur'an'dan ayetler yazılmış veyahut da Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi tabullar asılmış. Ayrıca kabrin üzerindeki puşide işleme gündeme gelmiş. Ya bir ayettir, ya bir beyittir, ya hadisten bir kısımdır vesaire. Yani bakın, onlar süslüyorlardı. Berikilere bakıyoruz, İslam adına gündeme geliyor. Ya niye böyle bir türbe var? Bu İslam büyüğüdür. Hangi mümin, hangi muvahhid büyük değil ki? Akidemizce her mümin Rahman Allah'ın velisidir. Aralarındaki derece farkı Allah nezdindeki takvalarındandır. Malum olduğu üzere Hucurat suresinde Rabbimiz Azze ve Celle Allah nezdinde en kerim olanınız, en müttaki olanınızdır buyurur. Müminler Allah'ın velileridirler. İman etmişler, müttaki olmuşlar. Dolayısıyla imanlarından dolayı Allah'ın dostluğunu kazanmışlar. Allah Azze ve Celle de müminlerin velisi, onları karanlıklardan nura çıkarır. Bakara suresinde. Yunus suresinin 62. ayet kerimesi, 63. ayet kerimesinde Rabbimiz Allah'ın velilerine korku yok, onlar mahzun olmayacaklar. Onlar iman edip takvaya ulaşanlardır. Böyle iken, kitap böyleyken, sünnet böyleyken bir de bakıyorsunuz ki müminlerin arasında sadece isim yapmış birkaç kişi Allah'ın dostu oluyor, Allah'ın velisi oluyor. Ve onlar vefat ettiği vakit elbette ki Allah'ın özel dostu, özel velisi bunlar, diğerlerinden ayrıcalıklı olacaklar. Halk arasında, toplumda da öyle kabul edilmiş hayattayken, ölünce de öyle. Acaba Hazreti Osman radıyallahu teala Allah velisi değil miydi diye bir şey sormaya ihtiyaç yok. Elbette ki Allah'ın velisiydi. Hazreti Hasan, Allah onlardan razı olsun, Allah'ın velisi değil miydi? Hazreti Fatıma, Allah'ın velisi değil miydi? Bakıyoruz ki bunlar isim yapmamış diğer Allah'ın velileriyle beraber Medine'de, Cennetül Bakiye'de, aynı yerde kabirleri vardı. Kabirleri birileri tarafından dümdüz yapılmadan önce de yine hiçbir ayrıcalıklı söz konusu olmadan aynı kabirler vardı. Hani derler ya, Vahabiler işte kabir düşmanlarıdırlar, düzlerler, şu ederler, bu ederler. Onlardan önce de Cennet-i Bakiye aynı şekilde müminlerin kabirleri aynı seviyedeydi. Hiç kimse demiyordu bu Hazreti Osman'ın kabridir, çok mukaddestir, aman ha. Veyahut da bu falanca Müslümanındır, canım o pek önemli değildi falan denilmez zaten. Sahabe hakkındaki akidemiz, bütün ashab-ı kiramı hayırla anarız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın en hayırlı nesil olarak beyan ettiği nesli biz de hayırla anarız. Birisini diğerinden daha çok sevmemiz o şahsi meselemizdir. O çok özel bir akidevi mesele değil. Birini severken haşa diğerinden nefret etmek meselesi değil. Ehl-i sünnet müminlerin kanaati, akidesi bu. Bütün sahabeyi biz hayırla anarız. Çünkü onlar hayırlı bir neslin fertleriydiler. Dolayısıyla hiç kimseye özel bir ayrıcalık söz konusu değil. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu ise peygamberlere has bir durumdu. Onun buyurmasıyla peygamberler, rasuller, nebiler vefat ettikleri yerlere gömülürler. O Hazreti Ayşe annemizin hücresinde, evinde, ki kendi evidir ancak, orada vefat ettiği için aynen vefat etmiş olduğu yere gömdüler. tabii ki tabi haliyle zaten evin içine gömüldü. Sonradan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, Allah onlardan razı olsun, iki imamımız, onlar Ayşe annemizden müsaade isteyerek, biz dostumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında gömülmek istiyoruz eğer müsaade edersen. Mesela Ayşe annemiz onlara müsaade etmemiş olsaydı, babasına ve İmam Ömer'e, onların da kabri aynen Cennetül Bakiye'de olacaktı. Hiçbir ayrıcalık yok. Annemiz onlara müsaade ettiği için onların da annemizin hücresine gömüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la beraber zaten evin içinde oldular. Onun dışında filanca yatır, feşmanca Evliyaullah'tan olan kişi gibi bir ayrıcalık söz konusu değil. Geçen sohbetimizde Mevlana Celaleddin Muhammed'in Mesnevi isimli meşhur eserinin 3. cilt 133. beytini nakletmiştik. Mevlana'nın dahi fetvası odur ki kesinlikle müminlerin, Müslümanların kabirleri üzerinde binaların yapılmaması, türbelerin yapılmaması, ayrıcalık söz konusu edilmemesi. Şimdi bu ayrıcalıktan sonra dinde yeni şeyler türetiyorlar. İşte kabir ziyaret namazı çıkarıyorlar. Oraya gidip dileklerde bulunuyorlar. Hatta direkt kabir ehlinden dilekler söz konusu. Efendim bunun Allah nezdinde derecesi çok büyük. Nereden biliyorsun? Hakkında vahiy mi var? Ha ben öyle zannediyorum. Bu din zan dini değil, yakin dinidir. Allah Azze ve Celle yakini bize gönderdi. Bakara suresinin hemen ilk ayetlerinde. Onlar yakin olarak iman ederler. Bu dinde akide konusu asla zan üzere kurulmuş değildir. Yakin üzeredir. Yakinle beraber delillendirilmiştir her şey. O halde dikkat edin, Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu bu hadis Sahih Bukhari Kitab-ı Salat Bab 48 Hadis 74, Sahih Müslim Kitab-ı Mesacid Bab 3 Hadis 116, ayrıca Kitab-ı Menakıbul Ensar Bab 36 Hadis 93. Yani müttefakun aleyh olan sahih bir hadistir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan Ayşe annemiz rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölmüş olan kişilerin üzerine bu şekilde kubbeler yapmak, türbeler yapmak, orayı namazgah edinmek konusunda onlar içlerinde iyi bir kimse bulunup vefat ettiğinde kabri üzerine bir mescit yaparlar. İçinde de bu suretler tasvir ederler. İşte onlar kıyamet günü Allah katında halkın en şerlileri, en kötüleridirler. Bugün bu türbeleri, bu yatırları ne yapacağız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği şekilde davranacağız. Kaldı ki eğer gerçekten de o kabir sahibi olan kişi, vefat etmiş ve oraya gömülen kişi muvahhid bir müminse, müttaki bir Müslümansa, ona hakarettir böyle bir şey yapmak. Çünkü o İslam'a iman etmiş, o Allah'a ve Resulüne iman etmiş, o bir mümindir. O İslam dininde böyle bir batıl, böyle bir bid'a olmadığını biliyor. İnanmıştır, hayatta yapmamıştır, yaptırmamıştır. Mesela yine bildiğim için ifade edeyim. Mevlana Celaleddin Muhammed hayattayken babasının kabri üzerine bir türbe yapmak istediler. Teklifi kendisine getirdiler. Mevlana fakih bir insan. Özellikle Hanefi mezhebinin fakihlerindendir kendi döneminde. İmam Merginan'ın El Hidayesini okutan, medresesinde okutulur. Bir nevi onun şarihi, üstadı hükmündeydi. Diyorlar ki biz babanızın üzerine bir kubbe yapalım. Mevlana diyor ki sizin yapacağınız kubbe gök kubbeden daha büyük olacak mı? Hayır diyorlar. Onun mezarı gök kubbe tarafından kubbelenmiştir. Madem ki ondan daha görkemli, daha yüce, daha büyük bir şey yapamayacağını da göre bırakın öyle kalsın. Kendisi buna taraftar değil. Ama birileri hemen hareket ediyorlar. Ölümünden 50 gün sonra öyle bir türbe yapıyorlar. Şu anda olduğu gibi. Daha sonra da işte o külliye hayli genişliyor. Türbedir, semahanedir, mescittir, işte mutfak kısmıdır ve dervişlerin, şeyhlerin hücresidir. Bir külliye haline getiriliyor. O halde müminler buna dikkat etmelidirler. Sonradan burası mukaddes bir yer haline geliyor. İnsanlar Allah'a arz edecekleri dileklerini gidiyorlar, kabir ehline arz ediyorlar. Tabi bu sözler söylendiğinde, bu akide, yani bunlar yanlıştır denilen akide gündemde olduğunda, ehl-i sünnet alimleri bunu beyan ettiği dönemlerde Vahabilik diye bir akım yoktu. Böyle bir anlayış da yoktu. Bunlar bizim akidemizin gereği olarak beyan ediliyordu. Şimdi insanların hoşuna gitmediği vakit çeşitli sözlerle yaftalıyorlar. Bu yanlış bir şey. Bu adalete sığmayan bir mesele. Halbuki müminler, muvahhidler adildirler. Kendi aleyhlerinde, en yakınların aleyhlerinde bile olsa adaletli şahitler olmak onlara emredilmiştir Allah tarafından ayet-i kerimede. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Abdullah ibn Abbas radıyallahu teala anhumaya bir tavsiyesi var. Bu aynı zamanda bu tavsiye bütün ümmet için de geçerlidir. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma, Allah ondan ve babası Abbas'tan razı olsun, diyor ki: bir gün hayvan üstünde Resulullah aleyhissalatü vesselamın arkasında idim. Derken şöyle buyurdu: ey delikanlı, sana birkaç kelime öğreteceğim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın, yanında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste ve yardım talep edeceğin vakit Allah'tan yardım talep et. Bilmiş ol ki bütün ümmet herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya gelmiş olsa, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği hususta sana yararlı olabilirler. Aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olsalar, ancak Allah'ın senin aleyhinde takdir ettiği bir hususta sana zarar verebilirler. Kalemler kalkmış ve sahifeler, yani mürekkepler kurumuştur. Hadisimiz Sünen-i Tirmizi, Kitab-ı Sıfatul Kıyame Bab 22 hadis 2635'te kayıtlıdır. Ayrıca aynı hadisimiz çeşitli varyantlar diyorlar şimdi, geliş yollarıyla ve bazı ziyadelerle İmam Ahmed bin Hanbel Aleyh Rahmen'in El Müsned isimli meşhur hadis kitabının cilt 1 sayfa 307'de kayıtlıdır. İmam Tirmizi Aleyh Rahme bu hadis için diyor ki hasen ve sahihtir. Hadise dikkat edelim. Ey delikanlı, sana birkaç kelime öğreteceğim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki onu karşında, yanında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste ve yardım talep edeceğin vakit Allah'tan yardım talep et. Allah'ı bırakıp, haşa, Allah'ı hiç hesaba katmadan, hiç düşünmeden, gerek dirilerden gerek ölülerden yardım talebi mutlaka felakettir. Dikkat edin, biz dirilerden yardım isterken inşallah ile istiyoruz. Allah izin ederse, Allah murat ederse, Allah Azze ve Celle'nin yardımı ulaşırsa ancak o diri bana yardım eder. Tabi o yardımı da yanıma ulaşarak ve herhangi bir vasıtayla gelerek, yoksa gayıptan bir yardım. Ha ne olur gerçekten salih insansa, yani Allah Azze ve Celle'nin nezdinde duasına icabet edilen muvahhid, müttaki bir müminse, gayıpta dua etmesi benim için bir yardımdır. Ama dikkat edin, duasını Allah'tan talep ediyor. Ya Rabbi filanca kardeşime merhamet et, filanca kardeşime yardım et, onun işini kolaylaştır, onu muhafaza et diye dua etmesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmasıyla gayıpta olan bir müminin gayıpta olan diğer bir mümine, kardeşine dua etmesi, o dua Allah tarafından kabulü en hızlı olandır. İşte bu bir yardımdır. Ama yardımı kendisi değil, Allah'tan dileyerek, Rabbinden ricada bulunarak. Ayrıca maddi bir yardım gündeme gelecekse, ya bizzat kendisinin gelip yardım etmesi ya da birilerini havale etmesi vesilesiyle bir yardım ulaşabilir. Dirilerin birbirlerine yardımı malumdur. Gerçekten çok sıkışmışsınız, tanıdığınız bir Müslüman kardeşinize telefon ediyorsunuz, benim şu kadara ihtiyacım var diyorsunuz. Ha sen bekle, ben manen ihtiyacını gönderiyorum. Ya manen göndersen gönder de şu maddeten de bir görelim yani. Manen liralar veyahut da dolarlar ya da eurolar veyahut da altınlar manen yağmıyor. Benim işimi görmüyor, borcumu ödemiyor. Mutlaka maddeten gelmesi lazım. Ha manen yine sen duanı yap, güzel dileklerde bulun, benim için hayırlı bir niyet taşı, ama şu anda maddeye ihtiyacımız var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir ihtiyaç olduğunda sahabesini yardıma davet ediyordu, sadakaya davet ediyordu ve onlar maddeten hizmet ediyorlardı. Getirdikleri bir yaygının üstüne dop dolu oluyordu. Veya cihat için yardıma ihtiyaç olduğunda Resulullah Sellem onlardan istiyordu. Hiçbir tanesi demiyordu ki ya Resulullah sen hele dur, bekle, biz manen sana göndereceğiz. Böyle bir vaka yok. Veya Aleyhisselatü Vesselam'ın ömründen sonra da, onun vefatından sonra da durum budur. Malının zekatının verilmesi, maddeten kırkta birinin verilmesi ya da eğer ki hayvansa veya tahılsa, toprak mahsullerindense, elbette onların zekatları malumunuz, uşur hadisesi gündemde ya da nakit olursa kırkta bir gündemdedir. Bunun için eğer isteyeceksen mutlaka Allah'tan iste. İşte İyyâke nestaîn'in karşılığı bu. Yardım talep ediyorsan mutlaka Allah'tan yardım talep et. Allah'tan başka, hele hele vefat etmiş olanlara gidip bizzat mezarlarına hitaben, ey falanca şu kadar noksanım var, bu kadar ihtiyacım var, hadi onu bana gider. Yani bu zamanda dikkat ederseniz diriler bile yardıma ulaşma konusunda çok zorlanıyorlar veya zorlanıyoruz, kaldı ki ölürler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam böyle buyururken birileri kalkar da direkt ölülerden yardım talep meselesini gündeme getirecek olursa, elbette deriz ki sen ihanet içindesin. Nasıl söylersin öyle lafı canım? Elbette bir bildiği var, bunda bir hikmet var. Onun söylediği hikmet olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, sahih hadislerine, sahih sünnetine aykırı. Sahih sünnete, sahih hadise aykırı olandan hiçbir hikmet olmaz. Ancak zillet olur, ancak illet olur. Buna dikkat etmek lazım. Diğer bir hadis, yine İmam Tirmizi rivayet ediyor, Kitab-ı Davat'ta, yani dualar bölümünde, Bab 19, hadis 3845. Sabit el-Bünani radıyallahu talantan rivayet olundu. Resulullah Sellem şöyle buyurdu: her biriniz ihtiyacını Rabbinden dilesin, hatta ondan tuz dilesin, hatta ondan koptuğu zaman ayakkabısının bağını dilesin. Yine diğer bir hadis, İmam Tirmizi rivayet ediyor, Kitab-ı Zühd'de ve Hasan Sahih olduğunu beyan buyuruyorlar. Bab 39, hadis 2496. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet. Resulullah selam şöyle buyurur. Allah Teala buyurdu ki, ben kulumun bana dair tahminin yanındayım ve bana dua ettiği zaman onunla beraberim. Yani duasına icabet ederim. Ve Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu Resulullah selam'ın şu hadisi, Resulullah buyurdu ki, dua ibadetin beynidir. Sünen-i Tirmizi Kitab-ı Davet Bab 2 Hadis 3593. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
7: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
9: Gelin ey Müslümanlar, yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
10: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efendim.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah.

0: Cell FM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. Bölüm Oruç. Orucun tarifi ve önemi. Oruç kelimesi Farsçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Kelimenin aslı rozedir. Bu kelime Türkçe'ye önceleri oruze, günlük olarak geçmiş, daha sonra oruç halinde kullanılmaya başlanılmıştır. Arapça karşılığı savm veya siyamdır. Savm kelimesinin lügat manası, yiyip içmekten kendini tutmak, imsak, hareketsiz kalmak ve her şeyden ele tek çekmektir. İslami ıslahta, ikinci fecirden, fecri sadıktan itibaren güneşin grubuna kadar, yemekten, içmekten, cinsi münasebetten ve orucu bozan diğer şeylerden Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya kulluk niyetiyle nefsi men etmeye verilen isimdir. Malum olduğu üzere oruç yalnız bedenle yapılan ibadetler cümlesindendir. Dolayısıyla her mükellefin nefsi için farz-ı ayındır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse başka bir mükellefin yerine oruç tutamaz, yine bir kimse başka bir mükellefin yerine namaz kılamaz hükmünü beyan buyurmuştur. Zira oruçta sürekli olarak kötülüğü emreden nefs-i emmareyi kahretme söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı, farz kılındı. Ta ki korunasınız. Bakara suresi 183 hükmü beyan buyurulmuştur. Orucun hicretten sonra farz kılındığı hususunda ittifak vardır. Sahih olan rivayete göre Bedir Savaşı'ndan kısa bir süre sonra farz kılınmıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha önce aşure orucuna devam buyurmuştur. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir habere göre de Medine'de her ay 3 gün oruç tutmuş ve bunu ashabına da tavsiye etmiştir. İmam-ı Merginani şüphesiz ki Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu sizin üzerinize oruç farz kılındı buyurmuştur. Ayrıca farziyeti hususunda icma teşekkül etmiştir. Bundan dolayı Ramazan orucunun farziyetini inkar eden kafir olur hükmünü zikretmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır. Tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi buyurduğu bilinmektedir. Malum olduğu üzere oruç, mükellefe her türlü şehvetten alıkoyan ve ihlası artıran bir ibadettir. Açlığa, susuzluğa ve nefsin diğer arzularına boyun eğmemek ve direnmek açısından da oldukça önemlidir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya iman eden ve onun uğrunda cihada karar veren mümin, oruç ibadetiyle kuvvetli bir iradeye sahip olur. Hicri takvim, ayın hareketlerine göre değiştiği için, her yıl diğerine nispetle 10 veya 11 gün önce gelir. Dolayısıyla insan bazen eksi 30 derecede, bazen de artı 40 derecede oruç tutar. Bu bir anlamda mükellefin dondurucu bir soğukta ve kavurucu bir sıcakta dahi Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emirlerine uymaya hazırım taahhüdünde bulunmasıdır. Ayrıca bir ay süreyle nefsinin bütün şehvetlerini terk etmesi oldukça önemli bir hadisedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oruç bir kalkandır. Oruçlu kem kötü söz söylemesin. Oruçlu kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki defa ben oruçluyum desin. Ruhum yedi kudretinde olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki oruçlu ağzın açlık kokusu Allah indinde mis kokusundan daha temizdir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurmuştur ki oruçlu kimse benim rızam için yemesini, içmesini, cinsi arzusunu bırakmıştır. Oruç doğrudan doğruya bana edilen, riya karışmayan bir ibadettir. Onun sayısız ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki başka ibadetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir, buyurduğu bilinmektedir. Orucun şartları. Bir insana orucun farz olması için 3 şart vardır. Birincisi, İslam. Yani o insan Müslüman olmalıdır. Çünkü tevhid akidesi olmadan hiçbir ibadet sahih olmaz. İkincisi, akıl. Üçüncüsü, buluğa ermiş olmak. İbn Abidin, şüphesiz niyet ederek gündüzün orucu bozan şeylerden kendini tutmaktan ibaret olan oruç, İslam diyarında olsun, dar-ı harpte olsun, keza orucun farz olduğunu bilsin veya bilmesin, hayız ve nifastan temiz olan Müslümandan tahakkuk eder. Ancak akıl ve buluğ, Ramazan orucunun farz olması için şarttır. Sahih olmasının şartı değildir, hükmünü beyan etmektedir. Dolayısıyla çocuklara oruç, buluğa ermedikleri süre içerisinde farz değildir. Ancak onların belirli bir yaştan itibaren bu ibadete teşvik olunmaları çok önemlidir. Esasen tuttukları oruç da sahihtir. Bir mükellefe orucun edasının farz olması için 2 şart vardır. Birincisi sıhhatli olmak, ikincisi mukim olmaktır. Yani seferi halde bulunmamak. Hanefi fukahası sefer halinde olan kimseye oruç zarar vermeyecekse tutması menduptur. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara suresi 184'te buyurmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sefer halindeyken oruç tutmak 1. İtaat ve iyilik değildir. Hadis-i şerifi güçlük durumuna hamledilir hükmünde müttefiktirler. Bilindiği gibi ruhsat kulların özürlerine binaen meşru kılınmış olan hükümleri içine alır. Muhakkak ki seferi halde bulunmak güçlükten hali olmaz. Ancak Ramazan ayında tutulan oruçla diğer zamanlarda tutulan oruç bir değildir. Dolayısıyla ruhsatı terfihteki esas azimetli amelin meşruiyetini düşürmemesidir. Nitekim bu konu üzerinde daha önce durulmuştur. Orucun edasının sahih olması için 2 şart vardır. Birincisi niyet. İkincisi hayızdan ve nifastan temiz olmak. Niyet, kalbe ait olan kati bir azimdir. Mükellefin oruç tutacağını kalbiyle bilmesi ve azmetmesi niyettir. Bu niyetiyle söylemesi ise sünnettir. Nehrul Faik'te de böyledir. Hanefi fukahası, Ramazan ayında her günün orucu için ayrı ayrı niyet etmenin esas olduğu hususunda ittifak etmiştir. Zira her günün orucu başlı başına bir ibadettir. Orucun vakti. Kur'an-ı Kerim'de oruç günlerinin gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer libassınız. Allah nefislerinize karşı zaaf göstermekte olduğunuzu bildi de tevbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Artık bundan sonra geceleri onlara yaklaşın ve Allah'tan hakkınızda yazdığınızı isteyin. Bütün gece fecri sadık olarak ak iplik, kara iplikten size seçilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucunuzu tamamlayın. Bakara suresi 187 hükmünü beyan buyurmuştur. İmam-ı Serahsi, bu ayeti kerimede zikrolunan siyah ve beyaz iplik kelimelerinin renk manasına kullanıldığını, ufuktaki yaygın beyazlığın zahir olması ile orucun başlayacağını kaydetmektedir. Esasen Hanefi fukahası, orucun vaktinin fecri sadıkla başlayacağı ve güneş batıncaya kadar devam edeceği hususunda müttefiktir. Bu hususta tek bir ihtilaf göstermek mümkün değildir. Bununla beraber bu ikinci fecrin, fecri sadıkın ilk doğduğu ana mı, yoksa beyazlığın ufukta dağılmaya başladığı zamana mı itibar edileceği hususunda farklı görüşler mevcuttur. Şemsül Eyyime Hülvani bu hususta, birinci kavle uymak, yani ikana, daha ehvattır, ihtiyata daha uygundur. İkinci kavil ise daha geniştir, oruç tutacaklar için daha müsaittir demiştir. Muhitte de böyledir. Alimlerin çoğu da bu görüşü benimsemişlerdir. Hızanetül Müftin'de böyle zikredilmiştir. Sahura kalkmak. Hazreti Malik bin Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahur yemeği yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bolluk, bereket vardır buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahasından İmam-ı Merginani, bahsi geçen hadis-i şerifi zikrettikten sonra, müstahap olan sahur yemeğini yemek ve onu geciktirmektir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, üç şey mürsellerin ahlakındandır. İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek ve misvak kullanmak buyurmuştur. Ancak mükellef, fecr-i sadıkın durumu hakkında şüpheye düşerse, eftal olan haramdan kurtulmak için yemeği terk etmektir, hükmünü zikreder. Şurası muhakkaktır ki, sahura kalkıp bir şeyler yemek, oruç tutmak niyetilidir. Fetevâ-i Hindiyye'de, Ramazan ayında sahura kalkmak bir niyettir. Necmüddin Nesefî bu şekilde zikretmiştir. Ancak sahura kalkmak, sadece o günün orucu için niyet hükmündedir. Başka bir günün orucu için niyet yerine geçmez, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin sahurla ilgili olarak şunları kaydetmektedir. Sahurun delili Ebu Davud'dan Ma'da hadis imamlarının Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır buyurdu. Buradaki bereketten murat ertesi günün orucuna kuvvet kazanmak veya sevabın ziyadeliği olduğu söylenmiştir. Sahur seher vaktinde yenilen yemektir. Bu gecenin son altıda birindedir. Bahır sahibi diyor ki, ulemanın sözlerinde bu sünnetin sadece su ile hasıl olacağını açık olarak görmedim. Ama hadisin zahiri bunu ifade ediyor. Hadis İmam Ahmed rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği, sahurun hepsi berekettir, onu bırakmayın. Velev ki biriniz bir yudum su olsun içsin. Çünkü sahura kalkanlara Allah Celle Celaluhu ve melekleri salat eylerler. Hadisi şerifidir. Kaç çeşit oruç vardır? Oruç ibadeti farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrılır. Farz olan oruçta kendi arasında ikiye ayrılır. Birincisi, muayyen olan farz oruç, Ramazan-ı Şerif orucu. İkincisi, gayri muayyen olan farz oruç, kazaya kalan Ramazan-ı Şerif orucu ve kefaret olarak tutulacak oruç. Hükmen vacip olan oruçlarda kendi arasında ikiye ayrılır. Birincisi, muayyen olan vacip oruç, muayyen bir günde tutulması nezredilen oruç. İkincisi, gayri muayyen olan vacip oruç, herhangi bir günde tutulması nezredilmemiş oruç. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızası için tutulan nafile oruçlar da ayrı bir nevidir. Tebiinde de böyle zikredilmiştir. Rüyeti Hilal meselesi. Kur'an-ı Kerim'de o sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. O Kur'an ki insanlara mahz-ı hidayettir. Öyleyse içinizden kim o aya, Ramazan'a erişirse onu orucunu tutsun. Bakara suresi 185 hükmü beyan buyurulmuştur. Görüldüğü gibi oruç ibadetinin Ramazan ayında farz olduğu kat'i nasla sabittir. Bu durumda o aya girilip girilmediğinin nasıl tespit edileceği önemlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hilali görmekle oruç tutun ve yine hilali görmekle bayram edin. Eğer hava bulutlu olduğu için hilali göremezsiniz, Şaban ayının günlerini 30'a tamamlayınız buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası Şaban ayının 29. günü akşam üzeri grup vaktinde insanların hilali gözlemeleri vaciptir. Hilali görürlerse ertesi gün Ramazan ayı orucuna başlarlar. Eğer hava bulutlu olduğu için hilali göremezlerse Şaban ayını 30 güne tamamlarlar hükmünde ittifak etmiştir. Bu hususta tek bir ihtilaf mevcut değildir. Hatta ihtilafa medar olabilecek tek bir zayıf kavil dahi yoktur. Hilali gözleyen ve gördüğünü beyan eden kimsenin adil olması şarttır. İmam-ı Merginani, mutlaka adil

gelirlerse mesele yoktur. Bütün müminlerin oruca başlaması gerekir. Ancak adil bir kimse hilali gördüğünü beyan ederse, kadı tasdik etsin veya etmesin, bunu duyan kimselere oruca başlamak farz olur. Astronomi alimlerinin ayın hareketlerini esas alarak yaptıkları hesaplara itibar edilerek Ramazan ayına başlanılmaz. İbn Abidin, muvakkitlerin, hesap uzmanlarının sözüne itibar yoktur. Yani halka oruç farz olmak için onların sözü delil olmaz. Hatta Miraç adlı kitapta müneccimin, ilmi nucumda, astronomide ihtisas sahibi kimsenin kendi hesabıyla amel etmesi caiz değildir denilmiştir. Nehirde şu ibare vardır: muvakkitlerin filan gecede hilal gökyüzünde şöyle görülecektir demeleriyle oruç tutmak lazım gelmez. Sahih kavle göre velev ki adalet sahibi olsunlar hükmünü beyan etmektedir. Fetavai Hindiye'de hilal meselesinde müneccimlerin haberlerine müracaat edilemeyeceği gibi sahih olan kavle göre onların sözleri de kabul edilemez. Siracül Vehhaş'ta da böyledir. Hatta bir müneccimin bu hususta yaptığı hesapla kendisinin amel etmesi de caiz değildir. Miracut Dirayede de böyle zikredilmiştir. Hükmü kayıtlıdır. Meselenin özü şudur: İslam uleması astronomi ilminin sonuçlarını inkar noktasında değildir. Ancak hilalin gözlenmesi nasla sabit olan bir ameldir. Nitekim Hanefi fukahası bunun vacip olduğuna kaildir. İlmin ilerlemiş olması herhangi bir vacibi ortadan kaldırmaz. Kaldı ki gözle görmenin kalbe vereceği kat'i azimle takvim yaprağına bakmak arasında korkunç bir fark mevcuttur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Orucunuz hepinizin oruç tuttuğu gün, bayramınızda hepinizin iftar ettiği gündür" buyurduğu bilinmektedir. İbn Abidin bu hadisi şerifi Tirmizi ve diğerlerinin rivayet ettiğini beyan etmektedir. Ramazan ayının 29'unda Şevval hilali gözetlenir. Şevval hilalini bir kişinin görmesiyle iftar edilmez. İhtiyata riayet esastır. Ancak bir topluluk görürse iftar edilir. Meselenin özü şudur: bir kimse şevval gördüğünü veliyül emir veya kadıya müracaat ederek beyan ederse, onlar tasdik ettiği anda bayram ilan olunmuş demektir. Layık olan, yani din ile dünya işlerini ayrı mütalaa eden devletler Ramazan ayının girişini ve bayramı ilan etme hakkına haiz değildirler. Zira bu İslami bir meseledir. Onların bu konuda velayet hakkı yoktur. Velev ki ilan etseler dahi hükmen geçerli değildir. Zira velayet hakkı beyat sonucu ortaya çıkan bir hadisedir. Halbuki laik devlet hangi dinden olursa olsun bütün vatandaşlarını eşit kabul etmek zorundadır. Nasıl Hristiyan ve Yahudilerin bayram günlerini ilan etmiyorsa, Müslümanların bayram günlerini de ilan edemez, ettiği takdirde vatandaşlar arasında eşitliği bozmuş ve din istismarı yapmış olur. Şek gününde oruç tutulur mu? Şaban ayının son günü mü yoksa Ramazan ayının ilk günü mü olduğu hususunda şüpheye düşülen güne yevmi şek denir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayının öncesinden bir gün veya iki gün oruç tutarak karşılamayınız. Ancak sizden birinin başka bir maksatla tutmuş olması müstesnadır buyurduğu bilinmektedir. İmam-ı Merginani, şüpheli olan günde yevmi şekte ancak nafile olarak oruç tutulabilir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından olup olmadığından şüphe edilen günde oruç tutulmaz, ancak nafile olarak tutulabilir buyurmuştur. Bu mesele birkaç yönlüdür. Bunlardan birincisi, mükellefin Ramazan ayı orucuna farza niyet etmesidir. Bu rivayet ettiğimiz nas noktasından mekruhtur. Zira ehli kitaba benzeme söz konusudur. Bilindiği gibi onlar oruç müddetine ilavede bulundular hükmünü zikreder. Mükellefin şüpheli olan günde yevmi şekte niyeti önemlidir. Eğer şüpheli günde bugün Ramazan ayının ilk günü ise farza, Şaban ayının son günü ise nafile oruca niyet ettim diyerek muallak bir niyetle oruç tutarsa bu mekruh olur. Ancak o günün Şaban ayından olduğu anlaşılırsa tuttuğu oruç nafile olur. Ramazan ayının ilk günü ise farz olarak caizdir.
Şayet

0: Mükellef şüpheli olan günde nafile oruca niyet etmişse bunda bir beis yoktur. Nitekim İbni Hümam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayını öncesinden bir gün veya iki gün oruç tutarak karşılamayınız hadisi şerifiyle murat farz olan oruçla öne geçmektir. Zira farz olan ibadetler vakitlere girmeden önce eda edilmezler. Kaldı ki mükellefin tutmakta olduğu bir oruca tesadüf etmişse oruç bil icma eftaldir. Kaldı ki nafile oruçta nehyedilmemiştir. Yine her ayın sonundan 3 gün veya daha fazla nafile orucu eda ediyorsa, yani bu mükellefin adeti ise tutması eftaldir, hükmünü beyan etmektedir. Dikkat edilirse mükellefin niyeti kati olursa kerahat ortadan kalkar. Nitekim Molla Hüsrev, eğer şüpheli olan gün yevmi şek, mükellefin mutaat olarak tuttuğu oruca tesadüf ederse tutması mendup olur. Yani oruçlunun sünnet olarak tuttuğu cuma, perşembe veya pazartesi günü orucu şüpheli olan güne rastlarsa mendup olur. Şüpheli olan günde ilim sahipleri havas oruçlu olur. Yani müfti ve kadı gibi ileri gelenler itiyat yolunu tutarak şüpheli olan günde oruçlu olurlar. Nehiden uzak kalmak için İlim sahibi olmayanlar da zevalden sonra iftar ederler buyurmaktadır. Şüpheli olan günde yevmi şekte mükellef eğer yarın Ramazan ayının ilk günü ise oruca niyet ediyorum, değilse niyet etmiyorum derse bu sahih olmaz. Çünkü kati azim bulunmadığı için niyette bulunmamış olur. Oruç tutmanın mekruh olduğu günler. Ramazan bayramı, kurban bayramı ve teşrik günlerinde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Bir mükellef bu 5 günde oruca başlar ve bu orucu bozarsa kaza etmesi gerekmez. Zahir-i rivayede 3 imamımızdan da böyle zikredilmiştir. Oruç tutmanın nehyedildiği günlerde dahil senenin tamamında oruç tutmaya savm-ı visal denir. Bu da mekruhtur. Nevruz ve Mihrican günlerinde sırf bu günlere tazim kastı ile oruç tutmak da tahrimen mekruhtur. Ancak mükellefin mutat olarak tuttuğu nafile oruçlar o günlere tesadüf ederse mekruh olmaz. Zira tazim kastı mevcut değildir. Orucu kasten terk etmenin hükmü. Hanefi fukahasından Alaaddin el-Haskafi, bir kimse özürsüz kasten aşikare oruç yerse öldürülür. Tamamı Vehbaniye şerhindedir, hükmünü zikretmektedir. İbn Abidin bu metni izah ederken şunları kaydeder. Tamamı Vehbaniye şerhindedir. Vehbaniye sahibi manzum olarak şöyle demiştir. Bir insan kasten ve alenen yerde bu hususta bir özrü bulunmazsa öldürülmesi emredileceği söylenir. Şurun Bulali diyor ki, bunun sureti şudur. Özrü olmayan bir kimse kasten ve aşikare oruç yerse öldürülür. Çünkü din ile alay etmiştir. Yahut dinden olduğu bir zaruret subut bulan bir şeyi inkar etmiştir. Böylesinin öldürülmesi ve buna emir verilmesi helal olduğuna hilaf yoktur. Şu halde mükellefin söylenir demesi zaaf icap etmez. Esasen herhangi bir özür sebebiyle oruç tutamayan kimselerin alenen oruç yememeleri esastır. Bu noktada efendim Allahu Teala Celle Celaluhu özrü kabul etmiştir. Dolayısıyla halktan gizlemenin bir sebebi yoktur diye itiraz etmek isabetli değildir. Zira fasıklar bu manzaralardan istifade ederek oruca karşı ilgisizliği geliştirirler. Orucun farziyetini kabul etmekle birlikte nefsine uyarak tutmayanlar Darül İslam'da ulul emir veya kadı tarafından tazir olunur. Farziyetini inkar eden veya alay etmek kastıyla alenen yiyenler, kat'i nasları yalanladıkları için irtidat etmiş olurlar. Kendilerine mürtedlerle ilgili hükümler tatbik edilir. İftar ve iftar duası. İftarda acele etmek efteldir. Bu husus sünnetle sabittir. Namazdan önce iftar etmek müstahaptır. İftar esnasında şu dua yapılır. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizkike eftertu ve savmel gadimin şehri ramadane nevaytu feğfirli مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ Miracut dirayede de böyledir. Neler orucu bozmaz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin unutarak yiyen ve içen bir sahabe-i kirama hitaben orucunu tamamla, sana ancak Allahu Teala Celle Celaluhu yedirdi ve içirdi, ziyafet verdi buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukası, oruç tutan bir mükellef unutarak yer, içer veya cima ederse orucu bozulmaz. Bu hususta orucun farz veya nafile olması arasında fark yoktur hükmünde ittifak etmiştir. Oruca niyet etmiş olan bir mümin uyur ve uykudayken ihtilam olursa orucu bozulmaz. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, üç şey vardır ki bunlarla oruç tutan kimse iftar etmiş olmaz. Kan aldırmak, kusmak ve ihtilam hükmünü beyan buyurmuştur. Esasen ihtilamda cinsi münasebetin ne sureti ne de mahiyeti mevcut değildir. Herhangi bir kadına baktığı ve menisi geldiği zaman da durum aynıdır. Bu da düşünerek menisi gelen kimse gibidir. Hazreti Şeddad radıyallahu anh'tan rivayet edilen kan alan da aldıran da iftar etmiştir hadisi Hicri 8. yılda beyan buyurulmuştur. Daha sonra Hicri 10. yılda Hazreti Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisi şerifte ise kan aldırmanın orucu bozmayacağı kat'i olarak zikredilmiştir. Dolayısıyla birinci hüküm neshedilmiştir. Ancak kan aldıran bir mümin bir alimin fetvasını veya nes olunmuş olan kan alan da aldıran da iftar etmiştir hadisini duyarak orucun bozulduğu zannı ile yer içerse gününe gün kaza eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kime kusmak galebe ederse ona kaza yoktur. Her kim de kasten kusarsa kaza etsin buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukası kusma ile oruç bozulmaz. Fakat isteyerek kusması halinde ağız dolusu ise kaza etmesi gerekir hükmünde müttefiktir. Oruç tutan bir mükellef kustuğu için orucun bozulduğu zannı ile yer içerse durum ne olur? İmam-ı Kasani, mükellef elinde olmayarak kusar ve orucun bozulduğu zannı ile yer içerse sadece gününe gün kaza eder. Ancak bozulmadığını bildiği halde bir şey yer ve içerse hem kaza hem kefaret gerekir hükmünü beyan etmektedir. Bunların dışında göze sürme çekmek, krem ve zeytinyağı gibi yağlı maddeleri vücuda sürmek, dedikodu ve gıybet yapmak, kendi arzusu ve fiili olmaksızın mükellefin boğazına duman, un, toprak tozu veya sinek kaçması, cünüp olarak sabahlamak, iftar etmeye niyet edip de iftar etmemek, yutmaksızın herhangi bir maddenin tadını boğazında hissetmek, mesaneye geçmemek şartı ile erkeğin tenasül uzvuna su veya yağ gibi maddelerin akıtılması, yara üzerine konan kuru ilaç, burunda birikmiş olan sümüğü boğaza çekip yutmak, nohut tanesinden daha küçük olan ve dişlerin arasında kalmış bulunan yiyeceği yutmak, orucu bozmaz. Ancak başta dedikodu ve gıybet olmak üzere bu fiillerin tamamından kaçınmak gerekir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmazsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına hiç kıymet vermez. İltifat buyurmaz, hükmünü beyan buyurmuştur. Bu hadis-i şerif, oruçlunun hangi hususlarda titizlik göstermesi gerektiğini izah etmektedir. Yalan, gıybet ve dedikodu gibi fiiller oruca zarar verir. Hatta İmam-ı Evzai ve Süfyan-ı Sevri'nin, gıybet ve yalan orucu bozan hallerdendir. Oruçluyken gıybet eden ve yalan söyleyenlerin kaza etmesi gerekir buyurduğu bilinmektedir. Bu iki büyük imamın, ehli sünnet mezheplerden olan Evzailik ve Sevrilik mezheplerinin kurucuları olduğu dikkate alınırsa, meselenin ciddiyeti daha iyi kavranır. Bugün bu iki mezhebin salikleri yoktur. Ancak yalan, dedikodu ve gıybetin bütün ehli sünnetin müçtehit imamlarınca haram kabul edildiği bilinmektedir. Dolayısıyla oruç tutan bir mümin her çeşit haramdan uzak durmak için gayret sarf etmelidir. Orucu bozan ve kefareti gerektiren hususlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oruç vücuda girenden dolayı bozulur buyurduğu bilinmektedir. İnsan fıtratının gereği olarak gıda maddelerini boğaz vasıtasıyla vücuduna ulaştırır. Malum olduğu üzere bu en tabii yoldur. Bunun dışında kulak, burun, ön ve arka menfezler gibi arizi yollar da mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de amellerinizi iptal etmeyiniz. Muhammed Suresi 33 hükmü beyan buyurulmuştur. Farz olan Ramazan-ı Şerif orucunu kasten ve teammüden bozmak büyük bir cinayettir. Hanifi fukahası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kim Ramazan ayında orucunu bozarsa onun üzerine zihar yapan kimsenin üzerine lazım gelen şey kefaret gerekir hadisi şerefine esas almıştır. Dolayısıyla kasten yiyip içen veya cima eden oruçlu kimse tetabuya riayet ederek yani arka arkaya olmak şartı ile 60 gün oruç tutmak mecburiyetindedir. Bu onun üzerine farzdır. Ayrıca aynı orucu kaza etmek durumundadır. İmam-ı Merginani, Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruçların dışındakilerde kefaret yoktur. Zira Ramazan ayında orucu bozmak cinayet bakımından çok ileri bir derecedir. O başkasıyla aynı şekilde mütalaa edilemez hükmünü zikretmektedir. Hem kaza hem kefaretin gerekmesi için bazı şartlar vardır. Birincisi kasten orucu bozmuş olmak şarttır. Oruçlu kimse hata yolu ile iftar ederse kefaret gerekmez. Ancak kaza gerekir. Mesela abdest alırken ağzına su verdiği anda elinde olmayarak boğazına suyun kaçması gibi. Bu durumda kasten bozmak söz konusu değildir. Ancak gününe gün kaza eder. İkincisi kendi iradesiyle bozmalı, zorlama neticesinde bozmuş olmamasıdır. Mesela kendisiyle cima edilen kadın bu fiile razı olmuşsa hem kaza hem kefaret gerekir. Ancak cima zorla yapılmışsa kadına sadece gününe gün kaza gerekir. Çünkü orucu bozması hususunda zorlanmıştır. Kendi iradesiyle bozmamıştır. Üçüncüsü, oruca başladıktan sonra hastalanmaması veya sefere çıkmaması esastır. Eğer hastalanır veya sefere çıkarak bozarsa kefaret gerekmez. Dördüncüsü, mükellef Ramazan-ı Şerif orucunu tutarken geceden niyet etmiş olmalıdır. Beşincisi, orucu bozarken tabii gıdalardan veya gıda yerine geçebilecek yiyecek ve içeceklerden faydalanmış olmalıdır. Mesela çakıl taşını veya demir parçasını yutan kimsenin orucu bozulur, ancak kefaret gerekmez. Zira bunlar gıda maddeleri olmadığı gibi gıda yerine geçecek maddeler de değildir. Şimdi bu genel esaslar dahilinde orucu bozan ve kefareti gerektiren hususlardan bir kısmını zikredelim. Tabii gıda maddelerine ve gıda maddesi hükmünde olan yiyecekleri kullanmak, cima yapmak, rıza söz konusu olduğu anda hem fail hem meful için kefaret gerekir. Ağza giren yağmur suyunu kasten yutmak, sirke, deve sütü, bakla, kavun, karpuz, üzüm ve şeker kamışı sularını içmek, şifa olacağı gerekçesiyle herhangi bir ilacı kullanmak, yağ ve pekmeze katılmış darı ununu yemek, asma yaprağı veya taze ağaç yaprağını yemek, yenilen cinsten otları ilaç veya gıda niyetiyle kullanmak, bütün bunlar vücuda dahil olduğu anda oruç bozulur, hem kaza hem kefaret gerekir. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ramazan orucunu tut, gücün yetiyorsa haccını eda et. Yetmiyorsa ona hazırlan.
2: Pazartesi ve perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel FM 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
3: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente.

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde ders kitabınızın 22. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada sayfa 22'de yer alan 6 numaralı alıştırmaya programımızın bir önceki bölümünde giriş yapmış, verilen örnekleri okumuş ve sizden istenen, yerine getirmeniz talep edilen alıştırmaları size ödev olarak tevdi etmiştik. Şimdi bu sayfada, sayfa 22'de yer alan 6 numaralı alıştırmada sizden istenenin ne olduğunu bir hatırlayalım ve daha sonra alıştırmanın çözümüne geçelim. Efendim, burada innenin benzerlerinden olan lakinnenin kullanımına dair bazı örnekler görüyoruz. Verilen iki örnekte اَتُّلَّابُ كَثِيرٌ اَلْفَصْلُ صَغِيرٌ cümlelerinin birbirine lakinne ile bağlandığını görüyoruz. Şöyle ki: اَتُّلَّابُ كَثِيرٌ لَكِنَّ الْفَصْلَ صَغِيرٌ. Öğrenciler

cümlesinin başına geldiğini ve isim cümlesinin müptedasını nasb ederek kendisinin ismi diye adlandırdığını veya tarafımızdan bu şekilde adlandırıldığını, isim cümlesinin haberinin ise artık başına inne ve benzerlerinden herhangi bir edat geldiği zaman müptedanın haberi olarak değil, inne ve benzerlerinin haberi olarak irab edildiğini biliyoruz. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra burada verilen 7 cümleden ilkini okuyorum. Muhammedun tavilun, Hamidun kasirun. Muhammed uzundur, Hamid kısadır anlamında iki cümle var. Şimdi burada ne yapacağız? Muhammedun tavilun dedikten sonra Hamidun kasirun cümlesinin başına lakinne'yi getirerek lakinne Hamiden kasirun şeklinde cümleyi yeniden düzenlemiş olacağız. Hamidun kasirun cümlesi başına lakinne gelmeden önce müpteda ve haberden müteşekkil bir isim cümlesiydi. Fakat başına lakinne geldikten sonra Hamidun şeklinde okuduğumuz müpteda artık müptedalıktan çıkıp lakinnenin ismi olarak irab edileceğinden ve lakinnenin isminin de mansup olması gerektiğinden Hamidun şeklinde değil Hamiden şeklinde okuduk. Hamiden'i lakinnenin ismi, kasirun'u ise lakinnenin haberi olarak irab ettik. İkinci cümleye geçiyorum. Aminetu muştehidetun, Amine çalışkandır. Uhtuha kesla, kız kardeşi tembeldir. Şimdi ne diyeceğiz? Amine çalışkandır fakat kız kardeşi tembeldir diyeceğiz. Aminetu muştehidetun, lakinne uhteha kesla. Cümle 3. Hâzâ dersu tavîlun. Bu ders uzundur. Huve sehlun. O kolaydır. Şimdi bu ders uzundur fakat kolaydır anlamını ifade edecek cümleyi şu şekilde tanzim edeceğiz. Hâzâ dersu tavîlun lakinnehu sehlun. Huve zamirinin lakinneye bu şekliyle bitişmesi mümkün olmadığı için ne yapacağız? Huve zamirini kaldırıp kelimenin her bir türüne bitişen ve muttasıl zamir diye adlandırdığımız zamirin uygun sigasını, yani müfret gaib sigasını lakinne'ye bitiştireceğiz. Lakinne huve sehlun deme imkanımız yok. Öyleyse ne diyeceğiz? Lakinne hu sehlun diyeceğiz. Hâzâ dersu tavîlun lakinne hu sehlun. Bu ders uzun fakat kolaydır. Dördüncü cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Seyyarati kadimetun, arabam eskidir. Hiye kaviyyetun, o sağlamdır, güçlüdür. Peki ne diyeceğiz şimdi? Arabam eskidir fakat sağlamdır, güçlüdür diyeceğiz. Seyyarati kadimetun lakinneha kaviyyetun. Yukarıdaki هذا الدرس طويل cümlesiyle huve sehlun cümlesinin arasına lakinnenin girmesi durumunda, bir diğer ifadeyle huve sehlun cümlesinin başına lakinnenin gelmesi durumunda huve zamirinin yerini hu zamirinin aldığı gibi huvenin bir munfasıl zamir, yani bitişmeyen zamir oluşundan hareketle bunun hu zamiriyle yer değiştirdiği ve böylece lakinneye bitiştiği, bitişir hale geldiği gibi dördüncü cümlede de hiye kaviyyetun cümlesinde hiye'yi lakinne'ye bitiştirme imkanımız yok. Peki o zaman hiye'nin siga bakımından durumunu inceleriz. Hiye, müfret gaibe sigada bir zamirdir. Munfasıl zamirdir. Yani kelimenin hiçbir türüne bitişmez. Peki o halde ne yapacağız? Bunun yerine kelimenin her bir türüne bitişme özelliğine, niteliğine sahip olan ha zamiriyle hiye zamirini değiştireceğiz. Ve bu durumda ortaya şöyle bir ifade çıkacak. Seyyarati kadimetun lakinneha kaviyyetun. Beşinci cümleye geçelim. Ehi mutezevvicun ene azebun. Kardeşim evlidir, ben bekarım. Kardeşim evlidir fakat ben bekarım anlamındaki cümleyi şöyle oluşturacağız. Ehi mutezevvicun

0: lakinni azabun. Peki ene azabun cümlesinin başına lakinne getirdiğimde lakinne ene deme imkanımız olmadığı için lakinni azabun dedik. Bunu lakinne ni azabun şeklinde düşünmek de mümkün. O halde kardeşim evlidir fakat ben bekarım anlamındaki cümleyi ahi mutezevvicun lakinni azabun şeklinde ifade etmemiz mümkün olduğu gibi lakinne ni azabun şeklinde ifade etmemiz de mümkündür sevgili öğrencilerim. Altıncı cümleye geçiyorum şimdi. İbrahimu fakirun. İbrahim yoksuldur, fakirdir. Ammuhu ganiyun cidden. Onun amcası çok zengindir. Şimdi bu iki cümleyi şöyle bir anlam ifade edecek şekilde dönüştüreceğiz. İbrahim yoksul, fakir fakat amcası çok zengindir. İbrahimu fakirun. Lakinne ammehu ganiyun cidden. Artık ammuhu demeyiz. Ammehu ganiyun cidden deriz. Yedinci ve bu alıştırmanın yani altıncı alıştırmanın son cümlesi. Beytuke ya da beytuki cemilun cidden. Evin çok güzel. Huva sagirun. O küçük. Peki ne diyeceğiz? Evin çok güzel. Fakat küçük. Beytuke yahut beytuki cemilun cidden lakinnehu sagirun. Peki efendim 7 numaralı alışmaya geldik. Şimdi 7 numaralı alışmanın başlığını okuyalım. İkra'il misaleyni thumme edhil keenne alel cümelil atiyeti ilmen bi enne keenne min ehavati inne. İkra'il misaleyn iki örneği oku. Thumme edhil keenne alel cümelil atiye. Sonra aşağıdaki cümlelere keenne getir. İlmen bi enne keenne min ehavati inne. Keennenin innenin benzerlerinden olduğunu bilerek yani bu bilgiyi göz önünde bulundurarak aşağıda verilen cümlelere keenne getir. Peki şimdi verilen iki örnekten ilki bu sayfada, sayfa 22'de. Elif maddesiyle kaydedilen bu örneğe bakalım. Men hazel feta keennehu ehuke. Bu genç kim? Sanki kardeşin veya kardeşin gibi. Keennehu ehuke cümlesini sanki kardeşin yahut kardeşin gibi anlamıyla dilimize çeviririz. Şimdi karşı sayfaya bakalım. Ba maddesiyle verilen cümlede şöyle bir ifade var karşımızda. Men hazihi tıfletu keenneha uhtuke. Bu kız çocuğu kim? Men hazihi tıfle. Bu kız çocuğu kim? Keenneha uhtuke. Sanki kardeşin veya kardeşin gibi. Tabi burada muhatabımızın erkek oluşuna ya da bayan oluşuna göre keenneha uhtuke dememiz mümkün olduğu gibi keenneha uhtuki dememiz de mümkündür. Sevgili öğrencilerim, keenne innenin benzerlerindendir. İnne gibi isim cümlesinin başına gelir ve müptedayı nasb eder. Müpteda kendisinin ismi diye adlandırılır. Haberi değiştirmez, habere müdahale etmez. Haber merfuluğunu korur. İnne ve benzerlerinin işlevleri, fonksiyonları ile ilgili olarak klasik bir ifadeyle gramer kitaplarında inne ve benzerleri ismini nasb, haberini raf eder şeklinde bir ifade kullanılır. İsmini nasb, haberini raf eder. Peki burada zihninizde kalıcılığını sağlamak, temin etmek amacıyla ben size bir formül vereyim. Bir rumuz vereyim. Siz bu formülü, bu rumuzu hatırlayın, hatırınızda tutun. Nedir hocam bu rumuz, bu formül? Hatırınızda tutmanızı istediğim formül şu sevgili öğrencilerim. Nar ağacı. Nar ağacı. Peki hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Nar ağacı. Nar ağacı şu işinize yarayacak. İnne ve benzerlerinin amelleri, yani işlevleri, fonksiyonları nedir sorusunun cevabını vereceğimizde aklımıza nar ağacını getireceğiz. Nar ağacının N ve A harflerini çizdiğimizde inne ve benzerlerinin isimlerini nasp ettiğini hatırlayacağız. R harfinin altını çizerek de haberlerini raf ettiğini hatırlayacağız. Nar ağacı. Ha, öyleyse bize neyi hatırlatacakmış bu? İnne ve benzerleri ismini nasp, haberini raf ederler. Bize bunu hatırlatmış olacak. Peki efendim, şimdi keennenin sanki, gibi şeklinde bir teşbih edatı, bir benzetme edatı olduğunu ifade ederek burada verilen cümlelerin başına keenne getirerek verilen cümleleri yeniden kuralım. Burada verilen 6 cümleden birincisi şöyle: Huve zemiluke, o senin arkadaşındır. Peki ne diyeceğiz şimdi? O sanki senin arkadaşın. O senin arkadaşın gibi anlamını ifade edecek şekilde bu cümleyi şöyle tanzim edeceğiz. Keennehu zemiluke. Keennehu zemiluke. Sol tarafta yer alan 2 numaralı cümleye geçelim. Hiye tabibetun. O bir doktordur. Şimdi ne diyeceğiz? O sanki doktordur veya o doktor gibi anlamındaki cümleyi şöyle oluşturacağız. Keenneha tabibetun. Keenneha tabibetun. Burada hüve ve hiye zamirlerinin münfasıl zamir oldukları keenneye bu şekliyle bitişemeyecekleri hususunu tekrar hatırlatmak isterim size. Keenne hüve diyemeyiz. Öyleyse yerine keennehu deriz. İkinci cümlede de keenne hiye tabibetun diyemeyiz. Hiye'nin yerine ha zamirini getiririz. Keenne ha tabibetun deriz. Üçüncü cümle hum tullabun, onlar öğrencidir. Bu cümlenin başına keenne getirdiğimizde keenne hum tullabun şekline dönüşür. Onlar sanki öğrenci anlamında. Dördüncü cümlede ente meridun ifadesini görüyoruz. Ente meridun, sen hastasın. Peki karşımızdaki bir erkeğe sen hasta gibisin, sanki hastasın anlamında nasıl hitap ederiz? Ne deriz? Tabii ki keenne ente meridun demeyiz. Ente sayısı bakımından müfret ve bulunduğu konum itibariyle muhatap konumundadır. Yani sen dediğimize göre ente sıyga bakımından müfret muhatap sıygayı teşkil eden bir zamirdir. Ve fakat munfasıldır. Bunu karşılayacak olan muttasıl zamir ke zamiridir. Öyleyse ke enne ente meridun diyemeyeceğimize göre ne deriz? Ke enne ke meridun deriz. Ke enne ke meridun, sanki hastasın, hasta gibisin. Ke enne ke meridun. Beşinci cümle huve müderrisun cedidun, o yeni bir öğretmendir. O sanki yeni bir öğretmendir anlamında ke ennehu müderrisun cedidun demeliyiz. Altıncı ve bu alıştırmanın, yedinci alıştırmanın son cümlesi enti uhtu Meryem'e. Enti uhtu Meryem'e, sen Meryem'in kız kardeşisin anlamında bir cümle. Bu cümlenin başına keenne getirdiğimizde enti zamirinin munfasıl bir zamir oluşu ve keenneye bu şekliyle bitişemeyeceğinden hareketle bulunduğu sıyganın adını koyup yerine muttasıl zamir getirmek durumundayız. Öyleyse enti konum bakımından müfret muhatabe konumda bir zamirdir. Bunu karşılayacak olan muttasıl zamir ki zamiridir. O halde ke enne enti uhtu Meryem demeyiz, diyemeyiz. Ke enne ki uhtu Meryem deriz. Sen sanki Meryem'in kız kardeşisin. Sen Meryem'in kız kardeşi gibisin anlamında. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye Li Gayrin Natıkine Biha adlı serinin ikinci cildinde sayfa 23'teyiz. 23. sayfada 8 numaralı alıştırmaya bakıyoruz. İkra Mâyeli, aşağıda verilenleri oku anlamında bir başlık var 8. alıştırmada. Burada 11'den 20'ye kadar erkek öğrenci anlamındaki talip kelimesinin sayıldığını görüyoruz. Peki o zaman sırasıyla ehade aşara taliben, 11 erkek öğrenci, isna aşara taliben, 12 erkek öğrenci, selasete aşara taliben, 13 erkek öğrenci, erbaate aşara taliben, 14 erkek öğrenci, hamsete aşara taliben, 15 erkek öğrenci. Sonra sol sütunda yer alan sittete aşara taliben, 16 erkek öğrenci, seb'ate aşara taliben, 17 erkek öğrenci, semaniyete aşara taliben, 18 erkek öğrenci, tis'ate aşara taliben, 19 erkek öğrenci ve son olarak eşrune taliben, 20 erkek öğrenci anlamındaki ifadeler. Peki o zaman bu haliyle neyi öğrendik? Bu 8 numaralı alıştırma bize neyi verdi diye sorsam, 11'den 20'ye kadar sayısı 11 ila 20 arasında değişen bir eril varlığı saymayı öğrendik. Peki şimdi burada verilen bilgilerden hareketle 9 numaralı alıştırmada sizden isteneni anlamaya çalışalım ve vaktimiz olursa uygulamaya çalışalım. 9. alışmanın başlığı şöyle efendim. İkra ma yeli thumme ktubhu ma'a kitabetil erkamil varideti fihi bil hurufi. İkra ma yeli, aşağıda gelenleri, aşağıda verilenleri oku. Thumme ktubhu, sonra yaz. Ma'a kitabetil erkamil varideti fihi bil huruf. Sonra aşağıdaki cümlelerde varid olan, yani aşağıdaki cümlelerde geçen sayıları harflerle yaz. Örneğin birinci cümlede verilen fil fasli 19 taliben ifadesini görüyoruz. O zaman burada verilen fil fasli 19 taliben cümlesinde rakamlarla yazılan 19 ifadesini harflerle yazmanız isteniyor. Buraya ders kitabınızın üzerine yazmanız mümkün olduğu gibi, eğer tuttuğunuz not defterleri varsa Durusul Lugatil Arabiyye 2. cilt sayfa 23 alıştırma 9 şeklinde bir başlık atarsınız ve bu başlık altında sizden isteneni yerine getirmiş olursunuz. Burada rakamlarla verilen ifadeleri harflerle yazarsınız. Toplam 9 cümle var. Bu 9 cümlede yer alan rakamların harflerle yazılmasını size ödev olarak tevdi ediyorum. Bu programımızın gelecek bölümü için size ödev olsun. Gelecek bölümde ben bunları okuyayım. Siz de yazdıklarınızı kontrol edin. Efendim siz gerek 9. alıştırmayı ve gerekse devamında yer alan alıştırmaları bu dersin sonuna kadar, ki bu ders yani 3 numaralı ders, ders kitabınızın 25. sayfasında sona eriyor. 26. sayfasında Dersur Rabi'u başlıklı yeni bir ders başlıyor. Oraya kadar, yani Dersur Rabi'u başlığına kadar okuyun. Anladıklarınız size aittir. Anlamadıklarınızı biz programlarımızın gelecek bölümlerinde verdikçe efendim siz yeni bilgileri gerek kitabınıza gerek not defterlerinize kaydedersiniz. Efendim Radyo Dershanesi orta düzey derslerde bir bölümün daha sonuna geldik. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa,
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver. Onlara dön ve de ki: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebu Bekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttakin ve la udvana illa alez zalimin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Peygamber Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim çocuklarınızı gözlerinizin aydınlığı kılsın inşallah. Rabbim çoluk çocuğumuzu salih ve salihalardan eylesin. Rabbim imanlarımızı kamil, amellerimizi salih eylesin. Evet, bu dualarımızla inşallah programa başlamış olalım. Ve namaz nedir sorumuza birkaç programda cevap verdik. İnşallah yine namaz nedir sorumuza cevapla devam edeceğiz. Çünkü namaz gerçekten ibadetlerin şahıdır dedik. Namaz olmazsa olmaz, ibadetlerin zirve noktasıdır. Bu açıdan enine boyuna, derinlemesine tabiri caizse namazı işlememiz gerekiyor. Namaz nedir sorusunu, cevabını gerçekten iyi kavramamız gerekiyor. Çünkü biz bunun sancısını çokça yaşıyoruz. Memleketimizde, ülkemizde biz namazsızlığın sancısını çekiyoruz. Namazsızlığın bize getirmiş olduğu olumsuzlukları yaşıyoruz. Namazsızlığın bizi sürüklemiş olduğu handikapları görüyoruz, biliyoruz. Ve namazın da insanları ne kadar güzel sonuçlara götürdüğünü biliyoruz. O açıdan namaz nedir sorusuna İnşallah birçok programda cevap vermiş olacağız. Bugün de kaldığımız yerden namaz nedir sorusuna cevapla inşallah devam etmeye çalışalım. Namaz esas ihtiyaçtır deniliyor. Yani Allah'a muhtaç olduğunu itiraf etmektir. İnsanoğlu her an muhtaçtır. Maddi ihtiyaçlar vardır, manevi ihtiyaçlar vardır dostlar. İhtiyaç sahibi olmayan Allah'tır. Tüm ihtiyaçları gideren Allah'tır. Rabbimizin bu ismine ne diyoruz biz? Samet diyoruz. Allah Celle Celaluhu kendisini Kur'an'da tarif ederken kul huvallahu ahad de ki Allah birdir, Allahu samet. Her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama insan ihtiyaç sahibidir. Hem madden hem manen ihtiyaç sahibidir. Hem madden hem manen ihtiyaçları gideren Allah'tır. Ama sebep insandır. Aracı vesile dediğimiz şey insanın kendisidir. Manevi anlamda namaz Allah Celle Celaluhu'ya ihtiyaç duyduğunu ona itiraf etmendir. Çünkü namazda günde kıldığın 5 vakit namazda 40 defa Fatiha okuyor ve orada İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyorsun. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isterim. Senden yardım isteriz Allah'ım diyor ve sonra yardım istiyoruz. En büyük yardımı istiyoruz. İhtiyaç sahibi olduğumuzu, muhtaç olduğumuzu Rabbimize orada iletiyor. İhdine sıratal müstakim diyoruz. Allah'ım beni, bizi doğru yoldan ayırma. En büyük ihtiyaç. Ve onu Rabbimize arz ediyoruz. Rabbimizden onu istiyoruz. Doğru yoldan ayrılmamamızı. Bu noktada duaya da değinmek gerekiyor. Namaz zaten bir anlamıyla duadır. Salat bir anlamıyla duadır. Duada ne vardır? Sen kendini ne kadar muktedir, iktidar sahibi, ne kadar güçlü, efendim ne kadar imkanlı hissedersen hisset, her an ihtiyaç sahibisin ve bu ihtiyaçlarını gideren bir ilah vardır. O da iman ettiğin Allah'tır, Rab'dır. Bu anlamda namaz, kulun Rabbisine, sahibine, yaratıcısına karşı ihtiyaçlı olduğunu itirafıdır diyoruz. Namaz bir başka anlamıyla uzağı yakın eder, yadı yar eder. Her şey yaklaşır manevi anlamda namazda. Böyle mükemmel içerikli bir ibadet. Bir başka anlamıyla namaz, cennette oturum almak için Rabbimizle bir randevudur. Namaz nedir? Namaz Rabbimizle randevudur. Rabbimizin işaret buyurduğu çizgide karar kılmaktır namaz. Evet, önce randevudur dedik. Allah ile bir randevu gerçekleştiriyoruz. Onu da ancak namazla yapıyoruz. Ama o kadar güzel ki günde 5 defa randevuleşiyoruz. O bizi çağırıyor ezan ile. Allah'ı tesbihten, Allah'ı ululamaktan sonra o bizi namaza çağırıyor, buluşmaya çağırıyor. Kendisiyle konuşmaya çağırıyor. Randevuyu gerçekleştirmeye çağırıyor. O randevuda, o buluşmada ne var? Felah var, huzur var, rahat var, barış var. O buluşmada çok şey var. O buluşmada dostlar secde var. Yani Allah'a en yakın olduğun yer. İşte orada Rabbinle randevunu en sıcak noktada gerçekleştiriyorsun. Arzu halini, derdini, isteklerini, arzularını Allah'a sunuyorsun. Allah'a arz ediyorsun. Böyle mükemmel bir durumun, anın varsa sen de varsın. Yani secden varsa, Rabbinle bir randevun varsa, bir buluşman gerçekleşiyorsa sen de metafizik anlamda varsın. Secden yok mu? Gerçekten manevi anlamda bir yoksun. Bu açıdan namaza bakmak lazım. Bakın bir makam mevki sahibi bir insanla, bir şehrin mülki amiriyle, efendime söyleyeyim bir devlet büyüğüyle bir randevulaşsak, ömrümüzde kaç defa randevulaşıyoruz? Diyelim belki bir defa, belki iki defa. Onunla buluştuğumuzda falanla buluştuk diyoruz. Falan kişi bugün beni ağırladı veya ben onunla görüştüm. Ne kadar büyük bir şeref değil mi? Ne kadar büyük bir durum kendimize göre. Ama dostlar, günde 5 defa Rabbinle buluşuyorsun. Kullar acizdir. Kullarla her an buluşamıyorsun. Ama Rabbin güçlüdür. Rabbin ala külli şeyin kadirdir. Rabbin subhandır. Rab Allahu Ekber, büyüktür. Onun için Rabbimizle biz günde 5 defa randevulaşırız. Rabbimiz bu randevuyu bize verir. Kullar gider mi gitmez mi? İşte her kul bu randevuya icabet etmiyor. Garip olan da bu. Müslüman olmayanı anlarım. Deli olanı anlarım. Aklı başında olmayanı, bu randevuya niçin icabet etmedin? Niçin bu buluşmayı gerçekleştirmedin? Müslüman değilsen anlarım. Deliysen anlarım. Aklın başında değilse. Bebeksen, çocuksan anlarım. Ölüysen yine anlarım. Ama yok arkadaş, ben Müslümanım. Arkadaş, ben deli değilim, akıllıyım. Ben bebek çocuk değilim, ben ergenim. Ben gencim, ben büyüğüm. Ben ölü değil, ben diriyim diyorsan ben bunu anlamam arkadaş. Buna bir tarif getirmen lazım. Yani buna kendin de inanman lazım. Yapmadığın şeyin doğru olduğuna nasıl inanacaksın? İnanamazsın ki. Öyleyse bir an önce randevunu gerçekleştir. Bu randevu seni cennete taşıyacak. Özellikle gençlerimiz bu noktada bir an önce karar vermeliler arkadaş. Neye? Cennete talip olup olmadıklarına. Efendim, cennete talip olunmaz mı? Herkes cennete taliptir. Ama hayatta görmüş olduğumuz yaşantıyla bakıyoruz ki cennete talip çok az insan var. O zaman adama sorarlar. Cennete talipsen kakum niye namaz kılmıyorsun? Dostum, bu iş buradan mı geçer? Vallahi buradan geçer. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk sorunun, ilk sorgunun ahirette kişinin kendisiyle alakalı namazla olduğunu bize haber verir. Evet, bir başka ifadeyle namaz nedir? Namaz günah savarıdır. Büyük günahlardan konulduğu müddetçe buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İki namaz arasındaki günahlara kefarettir diyor. Bir namaz, bir diğer namaz arasındaki günahlara kefarettir. Peki büyük günahlar nasıl? Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde 7 tane büyük günahtan bahseder. Bir diğer hadisinde 9 günahtan bahseder. Alimlerimiz de günahları 50 küsür büyük günahları Kur'an-ı Kerim'den hükmü nitelikte almışlar ve bize iletmişler. İşte bu günahlar olmadığı müddetçe, niye bu günahlar olmadığı müddetçe namaz kılan bir insan, ben Müslümanım, ben müminim, gerçekten iman ettim diyen bir insan kolay kolay büyük günah işlemez. İşlediğinde ısrar etmez, tekrar etmez, aşırı gitmez. Peki bu büyük günahlar nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste belirttiği en büyük günahın şirk olduğundan bahseder. Bunu ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Çünkü şirk insanı direkt kafir olarak öldürür eğer tövbe etmemişsen. Ve tövbe ettikten sonra imanın gereğini yapmamışsan cehenneme bay bay. Ama yok tövbe etmişsen eyvallah. Şirki ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Allah'a ortak koşmayı. Büyük günahlardan. Anne babaya asi olmak. Anne babaya asi olmak. Günümüzün büyük günahlarından biri. Evlatların işlediği büyük günahlardan biri. Efendime söyleyeyim. Sihir yapmak. Zina etmek. Bir cana kıymak. Hangi bir cana? Haram olan bir cana kıymak. Haram can nasıl bir şey? Mümin, mümini asla katledemez. Öldüremez. Eğer öyle bir şey yapılmışsa o da büyük günahtır. Büyük günahtır. Faiz yemek, faiz. Allah ve Resulüne harp ilan etmektir. Faiz. İsmini değiştirmişler şimdi. Kredi diyorlar. Arapçalar riba diyor ya, nema, riba, kredi. Yumuşatıyorlar günahları. Günümüzde günahları yumuşatıyorlar. Zaten günah haram kavramı artık bir şey ifade etmiyor fazla. Kimse günahtan haramdan adeta anlamıyor duruma gelmiş. Günahların da ismini değiştirmişler. Kredi demişler, ev kredisi, araba kredisi, ihtiyaç kredisi, eğitim kredisi vesaire. Evet, büyük büyük haramlardan. Yalancı şahitlik yapmak. Yalancı şahitlik. İffetli bir kadına iftira atmak. Yapmadığı bir şeyi yaptı demek. Efendime söyleyeyim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle bu günahların üzerinde durur ve buna benzer. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, iftira atmak değil mi? Akraba ile ziyareti kesmek. 9 büyük günahın içinde bir tane de bu var. Akraba ile ilişkiyi kesmek. Akrabayı taallukat ile. İşte bunların dışında işlemiş olduğu, yani büyük günahların dışında işlemiş olduğu küçük günahlara her iki namaz kefarettir. Namazın varsa günah savarın vardır. Yok namazın yoksa programın çöker değil mi? Hani bilgisayar yorulduğunda efendim yeniliyoruz değil mi? Bilgisayar veya program olarak çöktüğünde, çökeceğinde, çökmeye yakın format atıyoruz. Format atıyoruz. Virüs bulaşıyor değil mi? Tüm bilgisayarı çökertmemek için biz ne yapıyoruz ona? Hemen götürüyoruz efendim. Ona bir format atıyoruz. Sana da günah virüsleri bulaşıyor. Sürekli. Sen nasıl format atacaksın? Namaz ile format atacaksın işte kardeşim. Namaz kılacaksın, öğle namazını kıldın. İkindiye kadar olan günahların virüslerini format atarak, ikindi namazını kılarak temizleyeceksin. Artık buna reset mi dersin, format mı dersin, her neyse. Bununla ilgili bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var, bir olayı var. Ona nakledeyim. Sonra programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biri gelir, der ki ya Resulallah ben bir günah işledim. Günah söylemiyorum. Niye? Çünkü her günah söylenmez. Belki hafif senir diye söylemiyorum. Bazı yerlerde gerekiyor söylüyoruz. Ama şu anda genel konuşuyoruz. Bunu gençler dinliyorlar, çocuklar dinliyor değil mi? Her yaştan, her fikirden, her düşünceden insanlar dinliyorlar. Yani her doğru her yerde söylenmez diyorlar ya. Çok az doğrular çok az yerlerde söylenmez. Onlardan biri de budur. O günahı söylemiyorum. Dedi ki ya Resulallah ben bir günah işledim dedi. Ne yapayım değil mi? Hani ben yalan söyledim, ben söz verdim sözümde durmadım. Yemin ettim yeminimi bozdum, efendime söyleyeyim. Orucumu bozdum. Bunların kefaretleri var. Acaba ben bu günahı işledim ne yapayım? Günahların genel anlamda kefareti tövbedir tabii. Sonra cezasını ödemektir. Yani benim bu günahımın cezası nedir ya Resulallah? Resulullah sesini çıkarmadı. Gittiler mescide girdiler. Resulullah ikindi namazını kıldırdı. Dışarı çıktılar. Adam tekrar sordu. Dedi ya Resulallah ben böyle bir günah işledim. Benim günahımın kefareti nedir ne yapayım? Dedi ki Allah Resulü biraz önce namaz kıldın ya. Yani namaz senin o günahına kefildir, kefarettir dedi. Evet dostlar bu anlamda namaz günah savardır. Namazın yok mu? Günahlar seni öyle bir kaplar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ifadesiyle kalpte bir siyah nokta belirir ve kalbini kas katı keser. Seni büyük günaha, küçük günaha, büyük günaha, büyük günah seni şirke, küfre, zulme, fıska ve nifaka kadar götürebilir. Onun için aman ha namaz dostlar. Evet namaz nedir sorumuzun yanıtına, cevabına inşallah diğer programlarımızda devam etmeye çalışacağız. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

Ebu Hanife, Numan bin Sabit, bin Zuta, bin Mah el-Kufi. Dört mezhep imamının ilki, İslam hukuk düşüncesine büyük hizmeti geçen fakihtir. Irak'ın Küfe kentinde doğdu, Bağdat'ta öldü. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin ırki kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Birincisi, Fars-İran kökenli olduğuna, ikincisi, babası Fars, anası Hint, Sint kökenli olduğuna, üçüncü, Türk kökenli olduğuna, dördüncüsü ise Afganistan'ın Kabil kentinden olduğuna, beşincisi ise Nabati kökenli olduğuna dairdir. Birçok farklı bölgelere ve ırklara mensubiyetinin rivayet edilmesi, babası Sabit'in çeşitli yerlerde bir süre oturduktan sonra Kufe'ye gelip yerleşmesiyle açıklanabileceği gibi, büyük şahsiyetlerde hep görüldüğü üzere farklı ırk ve bölge mensuplarının Ebu Hanife'ye ayrı ayrı sahip çıkmalarıyla da açıklanabilir. Ebu Hanife'nin dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de dahil birçok Müslüman kavmin yaşamakta oluşu, onun aslen Türk olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Türklerin batıya kayışları ve İran dolaylarında yerleşmeleri dikkate alınırsa bu ihtimal güçlenmektedir. İmam-ı Azam'dan bahseden klasik kaynaklar, asıl adı Numan'ı unutturacak kadar kendisiyle şöhret bulduğu Ebu Hanife sağını konusunda yeterince açık ve doyurucu bilgi vermez. Bu konuda üç görüş ileri sürülür. 1. Ebu Hanife onun künyesidir. Ancak Ebu Hanife'nin gerçek bir künye değil, bir lakap ve takdir edici sıfat olduğu şüphesizdir. Zira kendisinin Hanife adında bir kızı yoktur, yalnızca Hammad adında bir oğlu vardır. 2. İbni Hacer el-Heytemi'nin belirttiğine göre Hanife, Irak'ta bir tür divit anlamına gelir. Ebu Hanife yanında sürekli divit taşımasından dolayı çok divit taşıyan anlamında Ebu Hanife sanını almıştır. 3. Çağdaş yazar Şibli Numani'ye göre Ebu Hanife sanı Ebul Milletil Hanife, doğru inancın koruyucusu tabirinin kısaltılmış biçimidir. Ticaretle meşgul varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ebu Hanife, tahsiline, çağının geleneğine uygun olarak Kur'an'ı ezberlemekle başladı, hafız oldu. Kıraat ilmini Kıraat-ı Seb'a bilginlerinden Asım bin Behdele'den öğrenmiştir. İlim tahsiline başlamadan önce kumaş ticareti yapmıştır. Kufe'de bir kumaş dükkanı vardı. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlarda bulunmuştur. 16 yaşında hacca gitmişti. Kabe haremindeki ders halkalarını görmesi ilim aşkını körükledi. Ebu Hanife Küfe ve Basra'da büyüyüp gelişti. Bu iki bölge eski kültür ve medeniyetlere mensup insanların bulunduğu, yeni Müslüman olanların çokça yaşadığı, Arapça öğretiminin ilmi ve siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu önemli bölgelerdi. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan parlak bir zekaya sahip Ebu Hanife'ye çevresindeki bilginler yakın ilgi göstererek onu ilme yöneltmişlerdir. Ebu Amr eş-Şabi bu bilginlerin başında gelir. Ebu Hanife kıraatten sonra akaid ve cedel ilmini öğrenmiştir. Dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla tartışmalar yapmış, böylelikle Hazreti Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen itikadi esasları savunmuştur. Bu görüşleri zamanla Ehl-i Sünnet, özellikle Maturidi anlayışının oluşumuna önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Fıkıh öğrenimi ve fukaha ile görüşmeleri.
Azam daha sonra fıkıh öğrenimine yönelmiştir. Devrinin ünlü fakihi Hammad bin Ebu Süleyman'a öğrenci olarak Küfe Camisi'ndeki derslerinde 18 sene kadar ondan fıkıh okumuştur. Hammad fıkıh tahsilini İbrahim en-Nehai ile Şabi'den yapmıştı. Onlar da Kadı Şuray, Alkame, Mesruk ve El-Esved bin Yezid'den fıkıh öğrenmişler. Bu sayılanlarsa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mes'ud'dan ilim tahsil etmişlerdir. Buna göre Ebu Hanife, ilim tahsil ederken 4 çeşit fıkıh öğrenmeye özen göstermiştir. 1. Maslahata, kamu yararına dayalı Hazreti Ömer'in fıkhı. 2. Şer'i hakikatleri araştırıp ortaya koymak için yapılan istinbata, yani delilden, kuraldan çıkarıma dayanan fıkhı. 3. Tahrice, genel kuraldan çıkarıma dayanan Abdullah bin Mes'ud'un fıkhı. 4. Kur'an ilmi olan Abdullah bin Abbas'ın fıkhı. Küfe ve Basra'daki hadis ve fıkıh üstadlarının ders halkalarına katılmış, 100 kadar tabi'in alimiyle görüşüp pek çok kimseden hadis dinlemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, kendi zamanındaki İslam dünyasının en önemli merkezlerinden pek çoğuna seyahat etmiştir. Bilhassa Mekke ve Medine'ye birkaç kez gitmiştir. Buradaki fukaha-i seb'a denilen 7 hukukçunun hayatta olanlarından çok feyiz almıştır. Seyahatleri sırasında Ata bin Ebi Rebah, İkrime ve Nafi ile görüşüp onlardan hadis dinlemiştir. Böylece Mekke ve Medine'deki ilimden de yararlanmıştır. İmam Malik, Sufyan bin Uyeyne, ilk fıkıh kitabının yazarı İmam Zeyd bin Ali, Muhammed el-Bakır ve İmam Cafer-i Sadık gibi pek çok bilginle de görüşmüştür. Hatta devrinin sapık fırkalarının yetişkin ve fikri önderleriyle de görüşmekten çekinmemiştir. Ayrıca haç mevsimlerinde Mekke'ye gelen çeşitli bilginlerle görüş ve düşüncelerini tartışıp olgunlaştırmıştır. Şahsiyeti.

Ebu Hanife, kanaatkar, cömert, güvenilir, abid ve zahit biriydi. Kazancına haram ve şüpheli gelir karıştırmazdı. Her yıl kazancını hesaplar ve çevresindeki ilim adamlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılardı. Dış görünüşe de önem verir, temiz giyinirdi. Duygulu bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti. Vakar ve sükuneti ruhunun yüceliğinden ve Allah'a bağlılığından ileri geliyordu. Derin ve hür düşünce sahibiydi. Hazır cevap olup fikirlerini kolayca anlatır, tutukluk göstermezdi. İyi davranışın büyük bir ibadet olduğunu söylerdi. Ebu Hanife inandığını ve doğru bildiğini söylemekten, gerektiğinde mücadelesini de yapmaktan çekinmeyen bir medeni cesaret sahibiydi. Bu uğurda pek çok sıkıntı çekmiştir. Hem Emeviler hem de Abbasiler devrinde halifelerin ve valilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Halifelerin hediyelerini ve yaptıkları görev tekliflerini kabul etmemiş, işkenceye katlanmayı ve hapse girmeyi tercih etmiştir. Abbasi halifesi Mansur, kendi kumandanlarını isyancılara karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalışan Ebu Hanife'ye, kendi bağlılığını da denemek için Bağdat başkadılığını teklif etmiştir. Ancak Ebu Hanife bu teklifi kabul etmemiş, bu yüzden Bağdat'ta hapse atılmış, işkence görmüştür. Kendisine Emeviler ve Abbasiler zamanında birkaç defa başkadılık görevi teklif edilmiş, ısrar ve işkence edilmiş olmasına rağmen ilim hürriyetine ve hakkı söyleme serbestliğine zarar verir diye kabul etmemiştir.

Ebu Hanife idareciler yanında devrindeki alim ve kadıların görüş ve kararlarını da eleştirmiştir. Küfe kadısı İbni Ebi Leyla'nın verdiği kararları öğrencileriyle birlikte derste ve ilmi toplantılarda tartışmış ve eleştirmiştir. Bu durumdan rahatsız olan İbni Ebi Leyla'nın talebi üzerine halife tarafından bir süre fetva vermesi yasaklanmıştır. Öğrencisi Ebu Yusuf, hocası Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'nın farklı görüş noktalarını İhtilaf-ı Ebu Hanife ve İbni Ebi Leyla adında bir kitapta toplamıştır. Ebu Hanife Bağdat'ta ölmüştür. Zehirlenerek öldüğü